0: bu hususta Medine Yahudilerine tehdit dolu bir mektup yazdılar.
1: Dün Kureyş'ten bir mektup geldi.
2: Ne istiyorlar?
1: Muhammed'i öldürmemizi. Eğer öldürmezsek kendilerine karşı düşmanlığımızı ilan ettiğimizi düşüneceklermiş.
2: Kendileri beceremediler tabii.
3: Bize meydan mı okuyorlar?
4: Savaştıkları Araplar gibi zayıf olduğumuzu düşündüler herhalde.
5: Kureyş'te ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize çevirmeyelim ki?
2: Muhammed'i öldürelim mi diyorsun?
5: Evet, bunu biz de istemiyor muyuz?
3: İstiyoruz tabii ki.
6: Onun ortadan kaldırılması şehrimize huzur getirir.
4: Zaten ona dur demezsek sonumuz Medine'den sürülen diğer Yahudilere benzeyecek.
1: Yalnız dikkatli olmalıyız. Amacımızı öğrenirse elinden kurtulamayız.
6: Haklısın. Bu gizli olmalı.
2: Çok iyi bir plan yapmalıyız. Muhammed'i buraya davet edelim. Diniyle ilgili bizi bilgilendirmesini isteyelim.
7: Eğer böyle söylersek şüphelenmez.
1: İyi fikir. Onları benim bahçemde ağırlarız. Evimin yanında bir çardağım var. Oraya oturduğunda evin damından bir kaya parçasını üstüne yuvarlarız.
2: En ufak bir hata yapmamalıyız.
1: Evet, hazırlıklarla bizzat ilgileneceğim.
0: Yahudiler tasarladıkları gibi peygamberimize haberci gönderdiler. Yahudi bilginlerinden birkaç kişinin onunla görüşmek istediğini, eğer onlar ikna olursa diğerlerinin de Hazreti Muhammed'e iman edeceklerini söylediler. Peygamberimiz de yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali olduğu halde Nadir oğullarının mahallesine gitti.
1: Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
1: Buyurun, şöyle geçin. İstirahat edin. Ben de geldiğinize haber vereyim.

0: geldiler.
1: Öyle mi? Yanlarına çıkalım.
0: Sen yanlarına git. Ben son kontrolleri yapayım. Bir daha elimize böyle bir fırsat geçmez.
1: Peki. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Yorulmuşsunuzdur. Yemek yiyelim. Sofrayı hazırlayın.
3: Peygamberimizin sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer oturuyordu. Bu esnada Cebrail aleyhisselam belirdi. Onu peygamberimizden başka kimse göremiyordu. Resulullah'a Yahudilerin planlarını anlatarak derhal Medine'ye dönmesini söyledi. Böylece peygamberimiz kalktı ve tek kelime etmeden orayı terk etti. Arkadaşları kısa bir süre sonra onun yanlarına döneceğini düşünüyordu ama zaman ilerleyip de dönmeyince endişelendiler.
4: Ebu Bekir.
2: Evet.
4: Resulullah aleyhisselam hala dönmedi.
2: Evet Ömer, ben de endişelenmeye başladım. Bir hacet için kalkmıştır diye düşünüyordum ama bu kadar uzun sürmezdi.
4: Kalk, biz de peşinden gidelim.
2: Hadi gidelim.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Nereye gidiyorsun?
7: Muhammed nereler?
5: Ayrılırken de bir şey söylemedim.
2: Biz de bilmiyoruz. Gidip bir bakalım, içimiz rahat etsin.
5: Ne oluyor? Neden kalktı bunlar?
1: Anlamış olabilirler mi?
5: Yok canım, daha neler? Nasıl anlayabilir?
8: Ya Rabbi ona haber verdiyse? Bugüne kadar kabul etmediğiniz bir gerçek var. Tevrat'ta özellikleri yazılı olan son peygamberi hatırlayın. Siz onun Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz. Ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır. Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz. Ben sizin eşyalarınızı develere yükleyip göç ettiğinizi, çocuklarınızın feryatlarını, evinizi barkınızı ardınızda bırakarak göç ettiğinizi görür gibi oluyorum. Bundan kurtulmanızın tek bir yolu var.
7: Neymiş? Neymiş?
8: Nedir o? Müslüman olup Muhammed'in arkadaşları arasına girmeniz.
9: Olmaz öyle şey.
7: Yok, olmaz. Dur, olmaz. İmkansız.
8: Ancak bu şekilde emniyette olursunuz. Servetiniz elinizde kalır, yurdunuzdan da çıkarılmazsınız.
7: Biz Tevrat'tan da, Musa'nın ahdinden de asla ayrılmayız.
8: O zaman size yurdumdan çıkıp gidin diye haber göndermesini bekleyin.

0: Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer Medine'ye ulaştıklarında Resulullah'ın orada olduğunu gördüler.
1: Ya Resulallah, kalkıp gittiniz. Sebebini anlayamadık. Sizi merak ettik.
0: Peygamberimiz, Yahudiler beni öldürmeyi tasarladılar. Allah bunu bana haber verince kalktım, dedi.
2: Nasıl böyle bir şeye cesaret ederler? Ama bize karşı tavırlarından anlamamız gerekirdi. Onların bizi ne zaman hoş karşıladığı görülmüş ki.
1: Allah'a hamdolsun, amaçlarına ulaşamadılar.
2: Ya Resulallah, ne emredersiniz? Nadroğullarının üzerine yürüyelim mi?
0: Peygamberimiz, Muhammed bin Mesleme'yi bana çağırın, dedi. O gelince de Nadiroğulları Yahudilerine git. Onlara şöyle dediğimi söyle. Bana suikast düzenleyerek olmayacak bir şeyi tasarladınız. Bundan sonra bizimle burada yaşamayacaksınız. Medine'yi terk edin. Size 10 gün mühlet veriyorum. Bu müddetten sonra buralarda sizden kimi görürsem boynunu vururum. Muhammed bin Mesleme, peygamberimizin emri üzerine Nadiroğullarının mahallesine gitti.
3: İşte korktuğumuz oldu. Muhammed bize elçisini gönderdi. Bakalım şimdi ne yapacaksınız?
4: Ne yapacağız? Bu olabilir mi?
5: Korkma, bir şey olmaz.
6: Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam beni size elçi olarak göndermiştir. Musa peygambere Tevrat'ı indirmiş olan Allah aşkına doğru söyleyiniz. Muhammed aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önce size geldiğim ve şu meclisinizde bana Yahudiliği teklif ettiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz?
7: Evet, hatırlıyoruz.
6: Bana Yahudi olmamı teklif etmiştiniz.
7: Evet, öyle demiştiniz.
6: Ben asla Yahudi olmayacağımı söylediğim zaman siz bana Yahudilikten başka gerçek bir din yoktur. Senin anladığın, istediğin, duyup işittiğin Hanif dininin aynısıdır demiştiniz.
7: Evet,
6: sonra da en son peygamberin geliş vaktinin yaklaştığını söyleyip onun özelliklerini sıralamıştınız. Onun otoritesinden ve savaşçı kişiliğinden ve konuştuğu zaman hikmetli konuşacağından bahsetmiştiniz. Bana saydığınız tüm özellikler şimdi peygamberimizde varken neden iman etmiyorsunuz? Doğru yolu bulun ki hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtarın.
7: Olmaz öyle şey.
6: Anlaşılan teklifimi kabule yanaşmıyorsunuz. O zaman size bir elçi olarak peygamberimizin dediğini iletiyorum. Resulullah'ı öldürmeye kastettiğiniz için onunla yapmış olduğunuz anlaşma hükümsüzdür. Artık ya Medine'yi terk edersiniz ya da üzerinize yürürüz. 10 gün süreniz var. 10 günün sonunda buralarda kimi görürsek boynunu vururuz.
4: Nasıl anlamışlar? Olamaz. Bunu bilemez.
7: Olamaz böyle bir şey. Hayır.
3: Muhammed bin Mesleme, sen Evs kabilesindensin. Bizim eski müttefikimizsin. Senden böyle acı bir haber alacağımı hiç düşünmezdim.
6: İslamiyet eski antlaşmaları ortadan kaldırdı. Üstelik sizler sözünüzde durmadınız. Kendinizden başka suçlu aramayın.
3: Bize düşen göç hazırlığına başlamak.
0: Yahudiler yol hazırlığına başladılar. Bunu haber alan münafık Abdullah bin Übey, Nadiroğullarına haberci gönderdi. Amacı Yahudilerle Müslümanlar arasında bir çarpışma olmasını sağlamak.
8: Abdullah bin Übey'in emriyle geldim. Size şöyle diyor. Sakın yurdunuzu ve mallarınızı bırakıp gitmeyin. Kalelerinize çekilin. Ben ve Araplardan 2000 kişi size destek olacağız. Son nefesimize kadar sizin arkanızda duracağız. Kurayza oğulları Yahudileri de sizi yardımsız bırakmaz. Gatafan'daki müttefikleriniz de öyle.
9: Evet evet, doğru söylüyor.
10: Neden? Doğru söylüyor.
9: Doğru söylüyor.
11: Neden yurdumuzu terk edelim?
12: Dedikleri gibi destek olurlarsa Muhammed'in adamlarını perişan ederiz.
11: Perişan ederiz.
13: Kimsenin bir yere gittiği yok. Biz burada kalıyoruz. Muhammed'e git ve ona şöyle de. Evlerimizi ve topraklarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. Elinden geleni yapsın.
4: Evet. Elinden geleni ardına koymasın. Bir yere gitmiyoruz.
10: Kalelerimizi stok yaparız. Büyük kapıları kapatır, güvenlik önlemleri alırız. Yanımızda bir yıl yetecek yiyeceğimiz var. Kaledeki suyumuzun da kesilmesinden yana korkumuz yok.
4: Muhammed kesinlikle bizi kuşatamaz.
10: Kuşatsa da başarı sağlayamaz.
0: Nadir oğulları Yahudileri münafıkların kışkırtmasıyla Medine'den ayrılmamaya karar verdiler. Ve Resulullah aleyhisselama meydan okuyarak hiçbir şekilde yurtlarını terk etmeyeceklerini bildirdiler.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: لقيط بن صبرة'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
2: جابر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamd olsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur dedi ve güldü. Bunun üzerine ey müminlerin emiri, niçin güldün dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.
0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
1: سلمة بن أكوع'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.
1: An Enes radıyallahu anh أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال أهرقها قال إني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذن عن فيك
0: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
0: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
1: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
0: أبو عبس عبد الرحمن بن جبير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.''

Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

etmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
1: Cabir bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler: Ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
1: أنستن radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine: ya Cebrail, bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.

0: عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki, "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehlin dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.''

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: براء بن عازب رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
1: جابر رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: ابن عمر دان radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: أبو زردن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عبد الله يعني ابن مسعود، فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

0: وتؤتي الزكاة وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan 1-2 gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun, buyurdu.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir, buyurdu.

Saadet ve şekavet, mutluluk ve mutsuzluk. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölümü istemeyin, zira can vermek çok zordur. Kişinin ömrünün uzun olması ve Allah'ın insana tevbe ile kendisine yönelme imkanı vermesi onun için mutluluktur. Tevbe etmeyi ihmal etmemesi kaydıyla uzun bir ömür sürmesi kişiye verilmiş bir mutluluktur. Çünkü bu kişiyi ahirette de mutlu kılacaktır. Dolayısıyla Allah'a karşı iyilik, takva ve keremle geçen bir ömür elbette imrenilmesi gereken bir ömürdür. Böyle bir kimse ahirette de mutlu olacaktır. Allah'a karşı isyan, bedbahtlık ve kötülüklerle geçen bir ömür de şekavet içerisinde geçirilen bir ömürdür. Ve böyle bir kimse ahirette de bedbahtlardan olacaktır. Bu bağlamda Peygamberimiz Mekke'nin fethi gününde insanlara şöyle bir konuşma yapmıştır. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht ve Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Resulullah bu konuşmasında insanları temelde mutlu ve bedbaht olarak ikiye ayırmıştır. Buna göre kişi mümin ve muttaki ise Allah katında değerlidir. Kişi günahkar ve bedbahtsa kendi toplumu içinde yüksek bir konumda olsa bile Allah katında değersizdir. Kur'an'da şekavet kavramı Allah'tan yüz çeviren ve onun hidayetini reddeden kimselerle ilgili olarak kullanılmıştır. Örneğin dünya zevk ve eğlencelerine dalmak suretiyle benliklerini kaybedenler şakî kimselerdir. Bu insanlar dünya hayatlarında yapıp ettiklerinden mutlu olduklarını düşünüyor olabilirler. Gerçekte ise benliklerini kaybettikleri için farkına varamadıkları ama ahirette mutlaka farkına varacakları tam bir bedbahtlık içindedirler. Orada onları iç çekişlerin ve hıçkırıkların hakim olduğu bir elem günü beklemektedir. Hazreti Peygamber bazen dualarında kötü hükümden, mutsuz olmaktan, düşmanların kendisine gülümsemesinden ve kötü halden Allah'a sığınmıştır. Bir hadisinde rahmet ancak şakiden çıkarılıp alınır buyurmuştur. Zira şekavet sahibi kimselerden, zalimlerden şefkat ve merhamet duyguları sıyrılıp çıkar. Bu hallerinin cezası olarak da Allah onlara dünyada ve ahirette merhamet etmez. Cezalarını çekerler. Çünkü Allah ancak acıyıp merhamet edenlere rahmetini indirmektedir. Hazreti Peygamber'in insanoğlu Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Şayet Allah'tan hayırlı olanı ummayı terk eder ve Allah'ın kendisi için takdir ettiğine kızıp isyan ederse bedbaht olur hadisi, saadet ve şekavet kavramını en iyi şekilde anlatmaktadır. Bu rivayete göre dünya hayatında mutluluğun anahtarlarından biri Hazreti Peygamber'in dilinde Allah'tan hayırlı olanı istemek olarak adlandırılan istihare bilincidir. İstihare sadece bir rüya görmek için yatmak değil, Allah'tan hep hayırlı olanı isteme bilincine ulaşabilmektir.
Bu bilinç kişinin, ey Rabbim, şayet senden istediğim şey benim için hayırlıysa, onu bana nasip eyle diyebilme şuurudur. Buna göre istihare her şeyden önce Müslümanın hayat tarzıdır. Mutluluğun diğer anahtarı ise Allah'ın kaza ve kaderine rıza gösterebilme bilincidir. Yunus'un deyişiyle, kahrın da hoş, lütfun da hoş ve Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ifadesiyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler teslimiyetini sergileyebilmektir. Çünkü dünya imtihanı ancak bu şekilde kazanılabilir. Bu hususta Peygamberimiz, sabır musibetin başa geldiği ilk andadır buyurmuştur. Müslüman dünyada musibetlerle karşılaştığında bunu asla bir bedbahtlık olarak görmez. Aksine ızdırap, sıkıntı, felaket ve musibetler bir Müslümanın faziletli davranışlar sergileyebilmesi için Allah'a olan imanının test edildiği bir deneme sürecidir. Böyle bir ızdırap asla şekavet değildir. Kur'an bu durumu Bakara suresindeki "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenlere müjdele" ayetiyle ifade etmektedir. Cahiliye döneminde Araplar kadın, ev ve atı uğursuz sayarlar, bunların kişiyi bereketsiz ve mutsuz kılacağına inanırlardı. Hazreti Peygamber cahiliyeden gelen bu batıl inancı ortadan kaldırarak, bu dünyadaki bütün mutlulukların en başına kişinin iyi bir aile kurmasını getirmiş ve bu hususta şöyle buyurmuştur. Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir. Hazreti Peygamber saadet kelimesini en çok aile hayatıyla ilgili konularda kullanmaktadır ki bu onun aile mutluluğuna verdiği önemi göstermektedir. Kur'an'da da aile mutluluğu göz aydınlığı deyimiyle anlatılmakta ve müminlerin özellikleri anlatılırken onların "Ey Rabbimiz, eşlerimiz ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" şeklinde dua ettiklerinden söz edilmektedir. Furkan suresinde yer alan bu ayet, kişinin Allah'tan hep hayırlı olanı istemesi gerektiğine vurgu yapmasının yanı sıra, hayırlı bir eşe ve salih evlatlara sahip olmanın aile saadeti anlamına geldiğini göstermektedir. Peygamberimiz konuyla ilgili başka bir hadisinde de "İyi bir komşu, rahat bir binek ve geniş bir ev kişinin mutluluğundandır" buyurmuştur ki buradaki geniş ev tabiriyle insanın temel ihtiyaçlarından olan barınma

ihtiyacına vurgu yapılmaktadır. Zira geçimin yarısı barınmayla ilgilidir. Bu sebeple ihtiyacı karşılayacak şekilde güzel bir eve sahip olmak bir mutluluk vesilesidir. Kişinin durumuna uygun bir bineğe sahip olması da onun temel ihtiyaçlarını karşılaması açısından bir mutluluk vesilesidir. Güzel ahlaklı bir komşuysa kişinin güvenilir bir çevrede yaşaması açısından çok önemlidir ve bir mutluluk vesilesidir. Belki de bu durumu en güzel ev alma komşu al atasözü anlatmaktadır. Anlaşılacağı üzere Hazreti Peygamber bu hadiste hiçbir insanın hayatı boyunca kendisinden müstağni kalamayacağı hususları ifade etmiştir. Nitekim güzel bir ev, uygun bir binek ve iyi bir komşuya sahip olmak gibi hususlar başka bir gaye için değil, sadece İslam toplumunun en güzide kurumu olan ailenin huzur ve mutluluğu içindir. Fitnelerden uzak kalmayı da bir mutluluk olarak addeden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine iman etmeyi de mutluluk vesilesi olarak ifade etmiştir. O halde hem bu dünyadaki hem de ahiretteki mutluluk ancak imanla ve bu imana uygun amellerle kazanılabilir. Şüphesiz imanın yeri kalptir. Kalpler ancak Allah'ı zikrederek huzur bulur. Gönül dünyasında Allah sevgisi yer etmiş bir kimsenin üzerine ilahi bir huzur iner. Böyle bir kimse Kur'an'ın ifadesiyle huzur bulmuş nefis anlamına gelen nefsi mutmainne mertebesine yükselir. Böyle bir nefis sahibi de hem kendisini hem de Allah'ı razı ederek ona kul olur ve cennetine girer. Gerçek bir Müslümanın hayattaki en büyük gayesi de Allah'ım, benim maksadım senin rızanı kazanabilmektir şuuruna ermektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
2: صحابي أبو خراش حدرد بن أبو حدرد الأسلمي'den السلمي de denir radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Sözüdür buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır: sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır" buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu.

0: صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum, buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu, dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum, dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz, Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
2: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: حضرت علي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Allah'ım, beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise: Allah'ım, senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: أنس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi

0: ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
0: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü İnsanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
1: وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أميه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
3: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de yerhamüke Allah dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp, bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.
0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki: büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki: sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
2: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde İzdiham oldu. Kız, hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin buyurdu.
1: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
2: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun Kuddusun Rabbül Melaiketi ve Ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben yarısına ne dersiniz dedim. O istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
0: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi.
0: عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثون.
1: إمران بن حسين رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث
1: أسامة بن زيد رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah, gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.
0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد

0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu, euzu bike min şerri ma sanatu, ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip: zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ne yaptılar da götürdüler, deyince: onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
3: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmak," dedi. Bedevi, "Sonra hangisidir?" deyince, "Gamus yemini," buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir?" dedim. Resulullah, "Bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir," buyurdu.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
0: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir, dedi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip: annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Alıcı hak ve sorumlulukları. İslam, sosyal hayatın sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi için fertlerin her hakkı sahibine vermelerini ve sorumluluk bilinci içinde hareket etmelerini öğütler. Aynı şekilde ticarette alıcı konumunda olan mümin bir insanın dikkat etmesi gereken konular olduğuna işarette bulunur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde karşılıklı rıza ile gerçekleşmesi istenen alışverişin yanında dürüstlük, sorumluluk, iyi niyet, helali harama riayet ve aldatmama yönünde ilkeler de belirlenmiştir. Buna göre alıcının alışverişte dikkat etmesi gereken özellikleri de şöyle sıralayabiliriz. Her işte dürüstlüğü emreden İslam dini alıcının dürüst olmasını ister. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dürüst tüccarın ahirette peygamberlerle beraber olacağını müjdeleyerek bu özelliğin her mümin alıcıda bulunmasını ister. Alıcı iyi niyetli olmalıdır. Satıcının bilgisizliğinden veya gafletinden yararlanarak haksız bir kazanç elde etmeye çalışmamalıdır. Alıcı alışverişinde helal harama dikkat etmelidir. Alıcı alışverişte yalandan, yeminden kaçınmalıdır. Alıcı aldatmadan kaçınmalıdır. Nitekim Allah Resulü, "Aldatan bizden değildir" hadisiyle aldatmanın hayatın her aşamasında yerildiğini göstermiştir. Aldanmanın önlenebilmesi için alıcı yapacağı alışverişte doğru bilgiye sahip olmalıdır. Alıcı

borcunu ödemesine işaret ederken, bunu da en güzel şekliyle yerine getirmesini öğütlemektedir. Borçların unutulmaması ve anlaşmazlık halinde belge vazifesi görmesi için yazmaya bağlanması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in müdayene ayetinde belli vadeye kadar olan borçlanmanın yazılması istenmiştir. Bu da İslam toplumunda fertler arası ilişkilerin daha düzenli yürüyüp anlaşmazlıkları ortadan kaldırmasını hedef almaktadır. Alıcı satıcıya iyi davranmalı, güzel ilişki içinde olmalıdır. Sosyal ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi için herkesin birbirine güvenle iyi muamele içinde bulunması gerekir. Şimdi de satıcı hak ve sorumluluklarına bakalım. Alışverişin bir tarafını alıcı, diğer tarafını da satıcı oluşturduğundan, insanların birbirlerinin ihtiyacını gidermede alıcıya düşen sorumluluklar daha çok önem arz etmektedir. İslam dini alıcıya dürüst olmasını, yalan söylememesini, iyi niyetli olmasını, helal harama dikkat etmesini, aldatmadan kaçınması gerektiğini emrettiği gibi, alıcıya da aynı hususları emreder. İslam dininin satıcıda bulunmasını öğütlediği özelliklere ayrıca şunları ilave edebiliriz. Satıcı, alacağını almada kolaylık sağlamalıdır. İnsanların ticaret hayatında karşılaştıkları en önemli problemlerden biri, alacak verecek davasıdır. Bu durumda alacaklının da borçlunun da birbirlerine ödemelerde kolaylık göstermeleri, satışında, satın alınışında, borcu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince kabalık ve sertlik değil, anlayış ve kolaylık gösterirdi hadisleriyle rahmet elçisi sevgili peygamberimiz tarafından öğütlenmiştir. Dolayısıyla ticaret hayatında satarken, alırken, verirken kolaylık göstermek mümin insanın prensibi olmalıdır. Ayrıca borçlular alacaklının mühlet vermesini tabii bir hak gibi görmeye başlar ve kendilerini sıkıntıda göstererek ödemelerden kurtulmak isterlerse bu da hakkı kötüye kullanma olur. Alacaklı bu tutumdaki borçlusuna kolaylık göstermeyebilir. Borcun gereksiz ve mazeretsiz olarak geciktirilmesi Hazreti Peygamber tarafından zulüm olarak nitelenmiştir. Satıcı kara borsacılık yapmamalıdır. Hazreti Peygamber de uzak yerden mal getiren rızıklanmış, kara borsacıysa lanetlenmiştir. Bir kimse Müslümanların yiyeceğini depolar ve onları piyasaya sürmezse, Allah Teala onu cüzzam hastalığı ve iflasla karşı karşıya getirir buyurarak kara borsacılığı yasaklamıştır. Satıcı tekel oluşturmamalıdır. İslam dini fertlerin hakkını alabilmesinde bir takım güçlüklere yol açan engellerin kaldırılması doğrultusunda ilkeler belirlemiş, tekelciliği ve spekülasyonu yasaklamıştır. Ekonomik hayattaki tekelleşme eğilimi ve tekeller konusunda İslam, servetin yalnızca zenginlerin ellerinde dolaşan bir devlet olmaması ayetiyle tavrını net bir biçimde ortaya koymuş, ekonomik değerler üzerinden şahıs ve zümre tekelleşmesine olumlu bakmamıştır. Hazreti Peygamber'in piyasaya gelecek malın pazar dışında karşılanmasını, şehirlinin köylü yani üretici adına satış yapmasını doğru bulmayışı, piyasada oluşturulabilecek tekelciliğin, aldatma ve simsarlığın önüne geçmek düşüncesiyledir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, ithalatçıları piyasa dışında karşılamayın, kim karşılayıp bir şeyi satın alırsa, bu durumda mal sahibi pazara geldiğinde vazgeçme hakkına sahiptir buyurarak, üreticinin aldanmasından yararlanan uyanıklara fırsat tanımamıştır ve piyasada üreticinin de hakkının korunmasını sağlamıştır. Tüccarları yolda karşılayıp, çarşı durgun, fiyatlar düşük, mala rağbet yok gibi sözlerle üreticiyi aldatanlara imkan tanımayıp, tekelciliğe de kapıları kapalı tutmuştur. Satıcı, sattığı malı fahiş fiyatla satmamalıdır. Satıcı, müşterisini aldatmaktan kaçınmalıdır. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz, bizi aldatan bizden değildir buyurarak aldatıcılık vasfını yermiştir. Bu anlamda mal, olduğundan farklı gösterilmemeli, yemin edilerek alıcıyı etkilemeye çalışılmamalı,
ve ölçü ve tartıda da son derece

0: dikkatli olunmalıdır. Satıcı, sonradan meydana gelebilecek düşmanlıklara engel olabilmek için alışverişlerini kayıt altına almalıdır. Satıcı, haram kılınmış malların alım-satımını yapmamalıdır. Yenilip içilmesi haram olan şeylerin ticaretinin yasaklandığını, şüphesiz Allah bir topluma bir şeyin yenilmesini haram kıldığı zaman, onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar hadisinde açık olarak görmekteyiz. Doğumdan ölüme kadar hayatın bütününe bakan iyi kötü, acı tatlı hayatın her yönüyle ilgili düzenlemeler getiren İslam, ticareti ve ticaret erbabının sahip olması gereken ahlaki esasları Kur'an ve sünnet vasıtasıyla fert ve toplumlara bildirmiştir. İslam bu konuda da bütün insanlığa dünya ve ahiret gerçeği ve dengesini esas alan bir hayat düzeni sunmayı hedeflemiştir. İslam dininin emir ve yasakları bir bütün ve ön yargısız olarak incelendiğinde, ilahi sistemin adalet prensibini en temel esas olarak kabul ettiğini kolayca görürüz. Ancak İslam'ın öngördüğü bu ekonomik sistemin iyi kavranabilmesi için onun bütüncül bir gözle değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bütüncül bir dünya görüşüne sahip olan İslamiyet'in teori ve pratikte birbirinden kopuk parçalardan ibaret bir yapıymış gibi ele alınması, Kur'an'ın ve sünnetin özüne aykırıdır. İslam dinine göre insanlar, yalnız yasalarla ve maddi yaptırımlarla hedeflenen sosyal adaletin tahakkukuna yeterli katkıda bulunamayacaklarından, bir takım ahlaki müeyyidelerle cimrilikten, israftan, zengin-fakir ayrımından, dünya malına aşırı bağlılıktan sakındırılmıştır. Ahiret hayatının, bu dünya hayatının sonsuzluğa uzanan devamı ve muhasebe yeri olacağını, asıl ceza ve mükafata ahirette kavuşulacağını vurgulayarak, insanın başıboş bırakılmadığı inancıyla, kişinin otokontrol mekanizmasını işleterek zulümden ve başkalarının hukukunu çiğnemekten kaçınmasını temine çalışmıştır. Kişiye, hayatının ekonomik, sosyal, siyasal, ilmi ve diğer bütün boyutlarında ahlaklı davranmasını öğütlemiştir. Ekonomide ahlak, kişisel özgürlük, serbest piyasa özgürlüğü ve çıkar gruplarına karşı sorumluluk gibi ilkeler üzerine inşa edilmektedir. Ahlak, temelde bir güven meselesidir. Sistemin hem fertler hem de cemiyetler arasında karşılıklı güvene ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gerçeğine dayanması gerekir. Ticaret ahlakı, İslam'ın genel ahlak anlayışından ayrı olmayıp, onun önemli bir parçasıdır. Bu sebeple genel olarak ticaret erbabında bulunması arzu edilen özellikler, aynı zamanda her Müslüman'da bulunması gereken iyi niyet, sözde ve özde doğruluk, güvenilirlik, çalışkanlık, kanaatkarlık ve paylaşımcılık gibi temel insani ve ahlaki erdemlerdir. Çünkü yalan söylemek, verdiği sözde durmamak, ölçü ve tartıda hile yapmak, müşteriyi aldatmak, emeksiz kazanç sağlamak, haksız kazançla elde edilen paralardan hayır yapmak veya sadaka vermek, piyasa kızıştırmak, kara borsa, fahiş fiyat, fırsatçılık gibi kişisel ve toplumsal zararlara yol açan tutum ve davranışlara tevessül etmek, İslam dininin kesinlikle söküp attığı cahiliye devrinde sıkça görüldüğü gibi ilkel karakter yapı tezahürleridir. İslam'da her hak ve imkanın, nimetin bir sorumluluğu ve külfeti vardır. Dolayısıyla insanoğlu elindeki bütün nimetlerin şükrünü yerine getirerek sahip olduğu nimetin şuuru içerisinde olduğunu ortaya koymalıdır. Bu da öncelikle kendine, çevresine ve kendisini yaratan yegane varlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmesiyle mümkündür. Çünkü hayat bu sorumlulukla anlam kazanır. Kul hakkını diğer bütün hakların önünde tutan İslam, fakirin yoksulluğunu sömürerek ömür boyu fakir kalmasını hedef alan tekelciliği toptan reddetmekle kalmayıp, kar ortaklığına katılabilmesi için fakire sermaye niteliğinde ödünç para vermeyi öğütler. Üretim anlayışı, sömürü amaçlı olmayıp, insan mutluluğunu ve refahını hedef almıştır. Tüketimi artırma gayesiyle üretim öngörülmediği gibi, fazla üretim kapasitesinin sosyal, manevi ve kültürel gelişmeye yöneltilmesi amaçlanmıştır. İnsan ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Fiyatların serbest piyasada oluşması öngörülürken, ahlaki olmayan ticari davranışların, haksız kazanç temin etmeye yönelik gayretlerin görülmesi halinde fiyat yükselmelerini frenlemek, tüketiciyi korumak veya bazı durumlarda üreticiyi himaye etmek maksadıyla üretici-tüketici zincirinde zulme ve haksızlığa meydan verilmeyecek şekilde fiyat sınırlamasına başvurulabileceği bildirilmiştir. Diğer yandan, satın aldığı mal ve hizmetten marjinal faydayı amaçlayan ve tüketimde tercih sırasına uyarak bilinçli davranan tüketicinin durumu göz önüne alınarak reklamın aldatıcı, yalan beyan ve tanıtım şeklinden uzak, mal ve hizmetlerin olumlu olumsuz yanlarını gösterici, onu bütün özellikleriyle tanıtıcı, meşru rekabet esası çerçevesinde genel ekonomik bünyeye zarar vermeyecek dürüstlükte olması gerekir. Ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesinde temel unsur insandır. Kişinin ahlaki prensiplere bağlı kalması ve davranışlarını bu çerçevede düzenlemesi halinde, kişisel ve toplumsal düzeyde yaşanan huzursuzluklar ve dengesizlikler ortadan kalkabilir. Kısaca İslam, Müslüman tüccarın ticaret ahlakının ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında belirlenmiş bu esaslar doğrultusunda oluşmasını arzulamakta, işveren, işçi, satıcı, alıcı, pazarlamacı, üretici, tüketici, paylaşan, paylaştıran konumundaki kişinin sahip olduğu her türlü imkanı kendisine, çevresine ve bütün bunları yaratıp bahşeden Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerli yerinde kullanmasını öğütlemektedir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: "Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak efdaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur."

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlam süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Yahya Hureyn bin Fatih'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu: "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Zalim de olsa, mazlum da olsa, mümin kardeşine yardım et, buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim, dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır, buyurdu. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise Allah'ım benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al desin.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

0: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve "Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun" derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. "Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin" cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ül Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim İçtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Büreyde'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Berat Kandili olarak bildiğimiz gecede dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli olduğu Allah Resulü'nün şu ifadelerinden anlaşılmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde 15. günde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek rahmet nazarıyla bakarak fecr oluncaya kadar "Benden mağfiret dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Belaya düçar olan yok mu? Ona afiyet vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek "Buradan başlayarak tıraş et." dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.
5: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, "Gel şu peygambere gidelim," dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz," dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi." Ebu Hureyre'den

bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslup

0: da dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.

Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş'te ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize çevirmeyelim ki?
2: Muhammed'i öldürelim mi diyorsun?
1: Evet, bunu biz de istemiyor muyuz?
3: İstiyoruz tabii ki.
4: Bunun ortadan kaldırılması şehrimize huzur getirir.
5: Zaten ona dur demezsek sonumuz Medine'den sürülen diğer Yahudilere benzeyecek.
6: Bugüne kadar kabul etmediğiniz bir gerçek var. Tevrat'ta özellikleri yazılı olan son peygamberi hatırlayın. Siz onun Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz. Ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır. Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz.
1: Resulullah'ı öldürmeyi kastettiğiniz için onunla yapmış olduğunuz anlaşma hükümsüzdür. Artık ya Medine'yi terk edersiniz ya da üzerinize yürürüz. 10 gün süreniz var. 10 günün sonunda buralarda kimi görürsek boynunu vururuz.
7: Muhammed'e git ve ona şöyle de. Evlerimizi ve topraklarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. Elinden geleni yapsın.
0: 76. bölüm.
8: Yahudilerin habercisi Mescid-i Nebevi'ye ulaşmıştı.
0: Ey Allah'ın Resulü, Nadir oğullarından haber geldi.
9: Ne diyorlar?
0: Şehri terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Elinizden geleni yapın diye de meydan okuyorlar.
7: Allahu ekber. Bu nasıl olabilir?
8: Peygamberimiz bunu duyunca Yahudiler bize alenen savaş ilan ettiler dedi.
10: Bu cesareti gösterebildiklerine göre güvendikleri birileri var.
1: Kurayza oğulları ve Gatafan'dan destek bekliyorlardır. Bugüne kadar hep birbirlerini koruyup kolladılar.
7: Nasıl olur?
11: Dün nazil olan ayetlerde münafıkların da onlara destek olduğu söyleniyordu. Allah şöyle buyuruyor. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarına dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir.
2: Medine'den kim buna cesaret edebilir?
10: Allah aramızdaki münafıkları çok iyi bilmektedir. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Ya Resulallah, ne emredersiniz?
8: Peygamberimiz derhal bir ordu toplanmasını emretti ve sancağı Hazreti Ali'ye vererek şehrin güneyindeki Nadir oğulları semtine hareket etti. Müslümanlar o gün öğle namazını Yahudilerin sığındığı kalenin yakınında terk edilmiş bir avluda kıldılar. Yahudiler düşmanlarının bu kadar kısa sürede gelmiş olmasına şaşırmışlardı. Surlar okçular tarafından tutulmuştu. Ayrıca pek çok da taş yığmışlardı.
7: Beklediğimizden erken geldiler.
2: Evet, neyse ki hazırlığımızı tamamlamıştık.
7: Kendi başımıza bu kuşatmadan kurtulmamız imkansız.
2: Yarın gün ağarmadan Abdullah bin Übey'in birlikleriyle Kurayza Yahudileri burada olacak. Merak etme.
7: Umarım öyle olur.
8: Günler

0: Her geçtiği halde Yahudilere hala destek gelmemişti. Bu arada İslam ordusu çeşitli sebeplerle gelemeyen insanların katılımıyla sürekli kalabalıklaşıyordu.
1: Günler geçti. Hala gelen yok. Gatafan destek gönderecekti. Kurayza ve İbni Übey de.
2: Bize söz vermişlerdi.
1: Onlara güvenmemeliydik.
3: En ufak bir yardım işareti yok. Dış dünyadan tamamen koptuk. Dayanamayacağız.
4: Lanet olsun. Lanet!
0: Artık yardım ümitleri tamamen kesilmişti. Müslümanların da kararlılıkları ortadaydı. Yahudilerin bu şekilde dayanmaları imkansızdı.
2: Ne yapacağız?
1: Muhammed'e teslim olacağımıza dair haber göndereceğiz.
2: Ama?
1: Ama ne? Ne yapabiliriz? Başka çaremiz mi var? Dua edin de Muhammed mallarımızı götürmeye izin versin. Gördünüz mü? Bakın Muhammed mallarımızı götürmemize sıcak bakmıyor. Bir kere daha teklif edeceğim. Umarım kabul eder. Evet. Beklediğimiz haber geldi. O şöyle demiş. Topraklarınızı terk edin. Silahlarınız ve zırhlarınız hariç develerinizin taşıyabileceği kadar ne istiyorsanız götürün.
2: Haber verin. Herkes yarım bıraktığı göç hazırlığını tamamlasın.
0: Nadir oğulları hazır olunca Suriye'ye doğru yola çıktılar. Medine pazarının içinden tek bir sıra halinde geçen develerin ihtişamı şaşılacak şekildeydi. Nadir oğullarının zengin olduğu bilinirdi ama bugüne kadar insanlar sadece bunun küçük bir kısmına şahit olmuşlardı. Yahudiler evlerinin kapılarını bile develere yüklemişler, artlarında bıraktıkları evleri de tahrip etmişlerdi. Bir kısmı Suriye'ye yerleşti, bir kısmı ise Hayber. Terk edilen evlerse Müslümanlardan evi olmayanlara dağıtıldı. Bu sırada Peygamberimizin kuzenlerinden Ebu Seleme, Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın nüksetmesi sonucunda vefat etti. Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme İslam'ı ilk kabul eden muhacirlerdendi. Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Peygamberimiz vefat haberini alınca hemen Ebu Seleme'nin evine gitti. Ebu Seleme vefat ettiğinde gözleri tavana dikilmişti. Peygamberimiz yanına girince gözlerini kapattı. Cenazenin başında ağlayan kadınlara da şöyle dedi. Siz kendinize hayırdan başka dua etmeyiniz. Çünkü melekler ölünün yanında bulunur ve ölü sahiplerinin dualarına amin der. Allah'ım kabrinde ona genişlik ver ve orada kendisini nurlandır. Onun nurunu çoğalt, günahını bağışla. Allah'ım onun derecesini hidayete erdirilenler içinde yükselt. Ey alemlerin Rabbi, bizim günahlarımızı da onun günahlarını da bağışla.
5: Amin. Amin.
0: Araplar arasında eskiden beri içki kullanımı oldukça yaygındı. Hurmadan, yaş ve kuru üzüme, tahıldan bala kadar pek çok gıda maddesinden içki yapılmaktaydı. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde içki henüz haram kılınmamıştı. Resulullah ile sahabeden bazıları zararlı olduğunu bildikleri için sarhoş edici içecekleri içmezlerdi. Ancak hakkında herhangi bir yasak olmadığı için bazı Müslümanlar içki içme alışkanlıklarını sürdürmekteydiler. Bu durum kendilerini rahatsız ediyordu. Peygamberimize gelip içki içmenin hükmünü sordular.
6: Ya Resulallah! İçki hakkında bir hüküm yok. Senin bunu ağzına koymadığını biliyoruz. Ama haram da demiyorsun. Rabbine dua etsen de bize bunun hükmünü bildirse.
0: Hazreti Ömer pek çok kişinin aklına takılan soruyu dillendirmişti. Kısa süre içinde bir ayeti kerime nazil oldu. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlar da hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.
6: Halk bu ayette bir ruhsat olduğunu düşünüyor. Bir kısmı içkiyi bıraktı, bir kısmıysa içmeye devam ediyor. Allah'ım, içki hakkında bize kesin bir beyanda bulun.
0: Bir müddet sonra Nisa suresinin 43. ayeti nazil oldu. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Namaz müminler için çok önemliydi. Dolayısıyla içki içenlerin sayısı daha da azaldı. Ama tamamen terk edilmedi. Hazreti Ömer ısrarla kesin bir hüküm vermesi için Allah'a dua ediyordu. En sonunda Maide suresinin 90 ve 91. ayetleri nazil oldu. Bunu haber alan Hazreti Ömer Müslümanlara bunu duyurdu.
6: Ey Müslümanlar, dinleyin. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
7: Sen emredersin de biz itaat etmez miyiz ya Rab? Vazgeçtik.
8: Vazgeçtik
9: ya Rabbi.
10: Vallahi şu andan sonra boğazımdan bir damla içki geçmeyecek. Ama aklıma takılan bir şey var. Allah'ın haram kıldığı bu şeyi kullanan ve kullanırken ölen kardeşlerimizin durumu ne olacak?
6: Haram kılınmadan önce yapılanları Allah affetmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle diyor. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Bir münadi şehrin sokaklarında gezerek içkinin yasaklandığını insanlara bildirecek.
11: Oğlum Enes.
12: Geldim baba.
11: Birazdan misafirlerimiz gelecek. Onlara ikram etmek için içki ve hurma hazırlar mısın?
12: Hı hı. Tabii baba. Hangi küpten alayım?
11: Sağdakinden al. O daha iyi.
12: Peki.
11: Heh, işte geldiler. Sen hazırlığı yap. Birazdan getirirsin.
12: Tamam.
11: Buyurun, hoş geldiniz.
12: Bitti sayılar. Hurmaları da koyarsam hazır.
13: Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır.
12: Ha? Bir ses mi duydum? Hemen gidip bakayım dışarı.
13: Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır.
12: Baba! Gelir misin?
11: Ne oldu Enes?
12: Resulullah'ın münadisi sokakta sarhoşluk veren her şeyin yasaklandığını söylüyor.
11: Öyle mi?
12: Evet. Önce tam olarak ne dediğini anlayamadım. Dışarı çıkınca emin oldum.
11: O zaman yardım et de şu testileri boşaltın. Bundan sonra içki hanemizde bulunmasın. Hadi devirin testileri.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Naam, innama nisa'u şakâikur rical.
2: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz, açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle kız çocuk sahibi olmayı ebedi kurtuluşun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biliniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, aile birliği içinde hak ve sorumlulukların karşılıklı olduğunu ifade etti. Evlilikte ilişkilerin sevgi ve merhamet ekseninde yürümesinin, bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği veda haccında müminlere tekrar hatırlattı. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin dünya mutluluğu yanında kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Rabbimiz kulluk görevinde kadın ve erkeğe eşit sorumluluk verdi. Eşit ödül vaat etti. Mümin olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Sevgili Peygamberimiz, annelik gibi sorumluluğu yüksek bir görevi üstlenen kadının saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste annendir cevabını verdi.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.

Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Toplum içinde mümince yaşam. Berâ bin Azib şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde davetine icabet eder, onunla karşılaştığında selam verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için samimi davranır. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber ona şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Size davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin, o kötülüğe karşı tavır koysun. Bu da imanın asgari gereğidir. Huzeyfe bin Yeman'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız, ya da Allah size bir ceza gönderir de ona dua edersiniz ama o duanıza karşılık vermez. Ubeydullah bin Cerir'in babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Aralarında günahlar işlenip durduğu halde bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeye muktedirken bunu yapmayan topluluğun hepsine birden Yüce Allah azap verir.

Vasile bin Eska'nın kızı babasını şöyle derken işittiğini anlatıyor. Hazreti Peygamber'e "Ya Resulallah, ırkçılık nedir?" diye sordu. Şöyle buyurdu: "Zalim de olsa kendi kavmine arka çıkmandır." Cündep bin Abdullah el-Beceli'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Kim ırkçılık propagandası yaparak veya ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir." Cübeyr bin Mut'im'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi." Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır." dedi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur."
1: Berat Kandili olarak bildiğimiz gecede dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli olduğu Allah Resulü'nün şu ifadelerinden anlaşılmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde 15. günde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek rahmet nazarıyla bakarak fecr oluncaya kadar "Benden mağfiret dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Belaya düçar olan yok mu? Ona afiyet vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz." buyurmuştur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse, tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır." demiştir. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım." dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu." İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
4: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yasar'ın yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün demekteydiler.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

vakti Müslüman eylemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri malayaniyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Evvelden ahire uzanan zamanlardan birinde kimimiz zaman dolduruyor, kimimiz zaman geçiriyordu. Birileri bize zaman tanırken çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kollayanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken pek azımız zamanla yarıştığının farkındaydı ve en çok zaman sıkıntısı çekenler en iyi zaman öldürenlerdi. Oysa hepimizin kolunda saatler vardı. Hepimiz için zaman en kıymetli hazineydi. Hepimiz az zamanda önemli işler yapabilme derdindeydik ve hep bir yerlere yetişebilmek için acele etmek zorundaydık. Hep bir koşuşturma içinde, nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Hızlandırılmış bir filme benziyordu hayatımız. Görüntüler vardı ancak işitilenler sadece anlamsız seslerden ibaretti. Kubbemizde baki kalan hoş bir sada yerine işte bu garip seslerdi. Hal böyleyken zamanı idrak edemeyen bizler asrı nasıl idrak edecektik? Kitabımızı açtık, Rabbimizin güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün üzerine, asrın üzerine yeminler ettiğini gördük. Kendisine bahşedilen zamanın hakkını vermeyen kulların, veremeyen kulların, keşke toprak olaydım diye hayıflanmalarına şahit olduk. Pişmanlık içerisinde Rabbinden bir ömürlük hayat hakkı daha isteyerek çırpınanları, bu kendisine lütfedildiği takdirde samimi bir kul olma sözleri vererek yalvaranları gördük. Müslümanız, işittik, itaat ettik. Evet biz Müslümanız. Peki ya saatimiz? Vaktimizi nasıl Müslüman eyleyebiliriz? Hız sarmalında ömrü tükenen, ömrünü malayaniyle geçiren saati nasıl Müslüman olur? Nebiye kulak verdik. Buyurdu ki, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan bir tabir. Malayani ve biz bunu bizi ilgilendirmeyen, bize hiçbir faydası olmayan, incir çekirdeğini doldurmayan, bununla birlikte farkında olmadan ömürleri işgal eden tüm boş işleri terk etmek ve tüm bunlardan uzaklaştığımız ölçüde İslam'la güzelleşmek. Nebi'nin işaret ettiği üzere Müslümanlığımızın güzelliğini malayani ile olan mesafemizle ilişkili olduğunu öğrenmeliyiz. Sevgili Peygamberimize göre malayaniye olan uzaklığımız kadar Müslümanlığımız güzel ve kaliteli. Zaman malayani ile geçerken, zamanı Müslüman bilinciyle yaşamıyorken, yani vaktimiz Müslüman değilkense Müslümanlığımız eksik, Müslüman bilincimiz yaralı. Müslümanlar olarak ancak fikrimizi, sözümüzü, bilincimizi, vicdanımızı, ahlakımızı ve vaktimizi Müslüman kıldığımız zaman sağlıklı bir Müslüman kimliğine sahip olmak mümkün. Hayatımıza

0: Resul-i Ekrem'in malayani tabirini dahil etmemizle ışık hızıyla içinden geçtiğimiz hayatımızda bir duraksama olmalı. Bir hız sarmalı haline getirilen hayatımız yavaşlamalı. Zamanın ne içinde ne dışında yaşayan bir ahir zaman Müslümanları şimdiye kadar geçirdikleri ömürlerini şöyle bir sorgulamalı. Zamanın ruhunu iliklerinde hissederek hayatlarına nebevi bir disiplin kazandırmak adına saatlerinin ne kadar Müslüman olduğunu kendilerine sormalı. Ziyada başlayıp ziyada biten, huzurlu, hafif günler mi yaşadığımız? Yoksa geceyi gündüze katıp saadeti az, meşakkati çok, bulanık renkli günlerin içinden mi geçiyoruz? Gözlerimizi nurlu sabahlara açıp hanelerimize seher bereketini mi dolduruyoruz? Ne yaptığımız bilmez bir halde akrep ve yelkovanları yakalamaya mı çalışıyoruz? Yaşadığımız çağın anı yaşamak telkinlerine boyun eğip zamandan sürgün edildiğimizin ne kadar farkındayız? Hayatı dolu dolu yaşadığımız vehmine kapılıp aslında malayani istilasına maruz kaldığımızı, böylelikle hayatı ve dahi hakikati ıskaladığımızı neden bir türlü fark edemiyoruz? Çağımız endüstrisinin gözlerimiz, zihinlerimiz, kalbimiz, bilincimiz için özenle ürettiği bu gereksiz malzemelere neden bu kadar rağbet gösteriyoruz? Gerçek şu ki bu tuzaklara kapılıp zaman idrakini yitirdiğimizde ruhsuz gezen bedenler halinde faniliğe mahkum edilmiş oluyoruz. Yıllar yılı saatimiz işliyor ancak biz duruyoruz. Ufuklarda olması gereken gözlerimiz gaflete yenik düşmüş durumda. Yüz çevirmemiz gereken bu gereksiz uğraşlarımızı her gün yeni bir şevkle, ıştiyakla, heyecanla icra ediyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü diğerinden bereketli kılıp kendimizi aşmak için çaba sarf ediyoruz? İyiliğe vesile olup kötülüğü engellemek adına hangi adımı atıyoruz? Huzura ak yüzlerle varabilmek için yüzümüzü ağartacak hangi işleri yapıyoruz? Elimiz, dilimiz, kalbimiz gereksiz boş işlerle meşgulken dünyadaki tüm acıların son bulmasını bekliyoruz. Sadece cılız temennilerde bulunuyoruz çoğu zaman, kendimizin dahi işitmediği. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Zulüm dursun istiyoruz. Musa'nın firavunları dize getirmesini, Ebabillerin filleri yenmesini diliyoruz. Biz yardım için kimseye elimizi uzatmazken Rabbimizin inayetini üzerimize indirmesini istiyoruz. Malayani işlerin kıskacında ömrümüz beyhude geçerken göklerden mucizeler inmesini bekliyoruz. Bizim kendi mucizemizin gafletten, bencillikten, tembellikten, nafile meşgalelerden arınmak olduğunun farkına varamıyoruz. Oysa Müslümanlar olarak vakit duyarlılığı kazanıp zamanda deruni yolculuklara çıkabildiğimizde, zamandan yeni zamanlar devşirebildiğimizde Müslüman vasfını hak etmiş olacağız. İşte o zaman başımızdaki kara bulutlar dağılacak ve çok daha farklı bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Kendimizi ve vaktimizi Müslüman eyleyebildiğimiz zaman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm, en son kaldığımız hadis 600.

122 نولو حديث. وعن سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع دان gelen bir rivayet. رضي الله عنه، الله عز وجل kendisinden razı olsun. قال، dedi ki، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم buyurdu ki، لا يزال الرجل يذهب بنفسه. Kişi kendisini beğene beğene ilerler. Devam eder. Kibirlendikçe daha fazla kibirlenir. لا يزال الرجل يذهب بنفسه. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sürecin nasıl tedirici ilerlediğine dikkat çekiyor. Yani aşamalı. İlk başta minik bir beğenme çok da mahsurlu olmayabilir. Ama sonrasında bir miktar daha beğeni ilave eder. Sonra bir miktar daha böyle kendisini beğene beğene kar topu misali kabarmaya devam eder. Merdiven basamakları gibi düşünelim. İlk başta 10 santimlik bir basamak çok dikkat çekmeyebilir. Ama sonraki 10 santimlik basamağa geçerken de aynı düşünce devrede olacak. Bir zaman sonra bir 10 santim basamak daha yükselmeyi deneyecek. Her seferinde minik bir tekebbür yapıyorum. Çok da fark edilmiyor hissiyatıyla devam eder, eder. Bundan 10 tanesini yaptığında 100 santim olur. İlk başta söyleseydiniz bu kadar tekebbür edeceğini asla ihtimal vermezdi. Ama minik minik adımlarla ilerledi, yol aldı. Her defasında görece çok küçük bir adım atıyorum, azıcık yükseltiyorum diye düşüne düşüne üst üste koydu, biriktirdi ve kocaman bir kendini beğenmeye dönüştürdü bunu. La yezalu raculu yezhebu bi nefsihi. Bu ifadenin alt metni şu: bir kimse tekebbüre karşı kendisini durdurursa durdurur. Durdurmaz ise böyle aşamalı bir biçimde adım adım ilerler ve oradan koskoca bir müstekbir çıkabilir. Hatta yuktaba fil cebbarina. Ta ki cebbarlar arasına katılır. O zalim ceberut kimselerden biri oluverir. Dolayısıyla tekebbür adımlarını küçük görmemeli. Bu türden yaklaşımları masum saymamalı. Kişi kendisinde bunu fark ettiğinde bıçak gibi kesmeye çalışmalıdır. Bu öyle küçük problemlerden bir tanesi değil. Bu büyük problem. Hani arabayı bakıma götürüyoruz, orada küçük olanlar var, bir de böyle büyük dedikleri, majör dedikleri, eğer öylesi bir kusur varsa asla kabul etmedikleri, onun düzeltilmesi lazım. Aynı onun gibi istikbar kulu yakar, akıbetini karartır. Allah'ın Resulü'nün zerre miskali olsa cennete girmeye mani olur buyurduğu türden korkunç bir şey. Şeytan ise insana gelip birdenbire dev bir adım atmasını ve büyüklenip öylece ceberut olup kas katı kesilmesini istemez. Bilir ki bu kulun yapmayacağı bir şeydir. Çok dikkat çekici olur. Dolayısıyla onu bu sürece seyreltilmiş bir yaklaşım ile davet eder. Şurada küçük bir tekebbürde bulunmak senin hakkın der gibi yapar, sonra bir zaman sonra bir başka büyüklenmeyi ona ilave eder. Elbette ki bunu hak ediyorsun, bu kadar fazla kazanıyorsun yahut şu kadar önemli bir kariyer elde ettin yahut zekanın hakkı bu veyahut asaletinin gereği bu. Artık her kimde nasıl bir bahane bulursa bu buldukları üzerinden onun bu özbenlikteki
duygusunu yani egosunu kabarttıkça kabartır. Buna tuğyan süreci diyoruz, yani taşkınlık süreci. Kulun edinimleri buna eşlik eder, hangi mecrada ilerliyorsa. Kimi iktisadi alanda, ekonomik olarak, kimi siyasi alanda, kimi idari alanda. Hayatın pek çok mecrası var ve buralarda kul belli edinimler ve kazanımlar ile yol alır. Yol aldıkça etrafındaki insanlara karşı görece irtifa kazanır. Cenab-ı Hakk'ın kelle innel insane leyatga, insan illaki taşkınlığa yönelir. En ra'ahu stagna, kendisini müstağni gördükçe. Bu edinimleri dolayısıyla kul kendisini müstağni görecek olursa taşkınlık kaçınılmazdır. Ancak aklederse, kazanımları, edinimleri ne kadar çoğalırsa çoğalsın, miniminnacık kaldığının hala farkındadır. Yaygın bir ezgi vardı dillerde. Ene mehme kibirti sgayyar. Arapça olarak dillendirilen anlamı, ben ne kadar büyürsem büyüyeyim, hala küçücüğüm. Akleden insan bu farkındalığını korur. Ne kadar öğrenirse öğrensin, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, bilir. Her bilgi sahibinin üzerinde daha fazla bilen, onun da üzerinde daha fazla bilen, onun da üzerinde daha fazla bilen ve herkesin üzerinde her şeyi bilen Allah Azze ve Celle vardır. Dolayısıyla öğrendikleriyle hacmi kabarmaz, tam tersi Cenab-ı Hakk'ın ilmine bakarak görece kendisinin ne kadar az şey bildiğinin farkındalığını yaşar. Onun tevazusu artar. Gerçek alimler en çok Cenab-ı Hak'tan sakınan, çekinen kimselerdir. Hak Teala buyurdu ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Allah'tan kulları içerisinde ancak ilim sahipleri çekinir. Bunlar gerçek ilim sahipleridir. Allah'ın ilmini hep gözetirler. Bilirler ki bu öğrendiklerimiz, Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle öğrendiğimiz basit şeyler. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Cenab-ı Hak buyurdu ki, sizler Allah'ın ilmini ihata edemezsiniz. Onun ilminden herhangi bir şeyi kuşatamazsınız. Ancak Allah'ın dilediği kadar şeyleri öğrenebilirsiniz. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Size ilimden çok az şey verilmiştir. Gerçek alim, öğrendikçe Cenab-ı Hakk'ın ilmine nispeten ne kadar az şey bildiğini görür ve tevazusu çoğalır. Hazreti Musa'ya Hazreti Hıdır'ın gemi seyahatinde bir serçe üzerinden verdiği örnekteki gibi, bu serçenin deryadan aldığı bir damla su deryanın yanında ne kadar az ise, senin de benim de ilmim Cenab-ı Hakk'ın ilminin yanında o kadar azdır. Ne kadar çok öğrenirse öğrensin, kendisini müstağni görmemeli insan. Yani öğrendiklerim artık bana yeter, ben çok şey biliyorum. İstigna böyle bir şey. Ve buna ancak sefihler kapılır ve sonra bir adım sonra tekebbür ederler. Dışarıdan baktığınızda komik görünürler. Birazcık bir şeyler öğrendi, şimdi kendisini bir şey zannediyor. Böyle bir intiba oluşur. Edinimleri dolayısıyla bir insanın kendisini müstağni görmesi, hızlı adımlarla onu tuğyana sevk edecektir. Aynen Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi. Kelle innel insane leyatga en ra'ahu stagna. Dolayısıyla ne kadar edinimimiz olursa olsun, söz gelimi bilgi sahasında ne kadar çok öğrenirsek öğrenelim, Cenab-ı Hakk'ın ilmi karşısında ne kadar az çok şey bildiğimizi ve ne kadar daha fazlasına muhtaç olduğumuzu gördüğümüz takdirde öğrenciliğimiz devam eder. Öğrendiklerimizle kendimizi müstağni saymayız.
Ben artık çok şey biliyorum.

havasına girmeyiz. Aynı süreç ticari alanda da olur. Kazandıklarıyla kendisini müstani sayan bir kimse, çok malım var, çok mülküm var, çok servetim var diye, bunlar bana, hatta yedi neslime şu kadar sene yeter kıvamında duygulara kapıldığında hızlıca istikbara yönelir, taşkınlığa yönelir. Halbuki bilse وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ, hiçbir güç sahibine sahip olduğu güç Cenab-ı Hakk'a karşı bir şeye yaramaz. Resulullah namaz sonralarında bunu okurdu. İstikbarımızı resetleyecek bir ifade bu. İçimizde büyüyüp duran اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ dediği Cenab-ı Hakk'ın, içinizde büyüyüp duran şeyler ne olacak ki? Ne zannediyorsun kendini? قُلْ كُونُ حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا, taş olsan, demir olsan ne yazar? اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ, İçinizde böyle kabaran, büyüyen o güven, sahip olduklarıyla kendisini iyi hisseden yalnız kalkıp Cenab-ı Hakk'a فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا, bizi kim tekrardan diriltecekmiş? Kim bizi katına geri döndürüp huzuruna çıkaracakmış? قُلِ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّ, de ki onlara, sizi ilk defa yaratan kim ise o ölümünüze hükmedecek, burnunuzu yere sürtecek, toprağın içerisine sizi alacak ve sonra tekrardan diriltip huzuruna çıkaracak. İsterseniz bu dünyada olağanüstü mülkler ve servetler edinin, onun hükmüne karşı direnemeyeceksiniz. Daha henüz hayattayken vereceği bir hastalığa karşı bile bütün servetinizle yetişemeyebileceksiniz. Bankalarda dünya kadar paranız olacak ama hastalığın pençesinde kıvranabileceksiniz. Hangi kendini kendisine yeter hissetme hali bu? İstigna, kendisini kendine yeter sayma durumu. Benim bu kadar malım var, kimseye ihtiyacım yok. Kimseye ihtiyacım yok, tırnak içerisindeki bu ifade işte istigna, müstagni hali. Demek istiyor ki benim şuna ihtiyacım yok, buna ihtiyacım yok. Hiç kimseye dediğinde çaktırmadan Allah'a da ihtiyacım yok demek istiyor. Bu kadar güçlüyüm. İşte bu bir gaflet. Buna ancak sefihler düşer. Yani akletmeyip kendisini, tabirimi caiz görün, hamakata veren kimseler. Gönüllü bir biçimde ahmaklığa yönelen kimseler. Yoksa insan akletse, ne kadar variyeti çoğalırsa çoğalsın, hala muhtaç olduğunun farkında kalacaktır. Ve bu onu istikbardan önler, büyüklenmeden önler. Kibre, gurura düşmekten geri durdurur. O yüzden Cenab-ı Hak insan taşkınlığa yönelir zengin olduğunda demedi, kendisini müstağni saydığında dedi. Kelle innel insane le yatğa en ra'ahu istagna, kendisini müstağni görsün yeter ki, 10 kuruşla bile kendisini müstağni görsün, aynı tuğyana yönelir. Bakıyorsun doğru düzgün variyeti yok ama değil mi ki kendisini müstağni görüyor? Etrafındakilere caka satıyor, hava atıyor, büyükleniyor, dikleniyor. Yahu sen bu kadarcık mal ile kendinde bu kadar istigna oluşturuyorsun, büyüklenme, diklenme. Senin 100 katın, 1000 katın servete sahip olanlar ne yapsın? Küçük dağları kendilerinin yarattığını mı düşünsünler artık? Dolayısıyla sadece zenginler bununla sınanıyor sanmak bir yanılgıdır. Çünkü zenginlik izafidir, görecedir. Kulu asıl cürme çeken taraf kendisini müstağni görmesidir. Tarih boyunca nice insanlar, söz gelimi Kureyş dönemindeki Ebu Cehiller, Utbeler, Velidler, bugünkü ekonomik göstergelerle bakacak olsanız çok fakir kimseler. Bugünün Mekke'sinde yaşayan en fakir adamın bile evinde sıcak su akıyor. Sıhhi tesisat var. Musluğu çevirdiğinde

yanında su geliyor. Kliması var. Yani yaşadığı konfor Ebu Cehil'in 1000 katı. Ama Ebu Cehil o gün için kendisini değil mi ki müstahni görüyordu? Kibirlendi, büyüklendi, diklendi. Hakk'a karşı geldi. Dolayısıyla asıl tehlikeyi insan kendi içinde, kendi kendine yaşar. Bunu Allah'ın Resulü o kadar veciz ifade etmiş ki, لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ. Bunu kendi başına yapıyor. Alıp kendi başına gidiyor. Yahu bir dur, neyin var ki senin? اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا. Görmediler mi Allah kendilerinden önce nicelerini, daha kalabalıklardı, daha fazla birikimleri vardı, helak etti. Sahip olduklarınla Cenab-ı Hakk'a nasıl meydan okuyabilirsin, nasıl diklenebilirsin? وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Ya Rabbi, güç sahibine gücü sana karşı hiçbir şeye yaramaz. اللهم لا مانع لما أعطيت. Allah'ım, senin verdiklerine mani olacak kimse yoktur. ولا معطي لما منعت. Senin vermediğini de verecek kimse yoktur. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Güç sahibine gücü sana karşı hiçbir şeye yaramaz. لا حول ولا قوة إلا بك. Ne bir güç, ne bir kudret, ne bir erk. Senden gayrı hiç kimse de yok. Hepsi sana mahsus ve sana ait. Böylece kul ne kadar serveti olursa olsun kendisini müstağni görmekten geri durabilmeyi başarır. Ne ki bunlar der. Allah bana bir hastalık verse yahut şöyle bir musibet verse ben bu mal ile nasıl karşı durabilirim? Nasıl önleyebilirim? Gördün mü, bak hiçbir şeyime yaramıyor. Allah'a karşı bana güvence sağlamıyor. O zaman istigna ne? Kendini müstağni saymak ne? Yalan, tam bir yalan. Bilgi bakımından konuştuk. Ekonomik bakımdan konuştuk. Aynı şeyleri idari açıdan da düşünebilirsiniz. Kariyer bakımından da düşünebilirsiniz. Makamlar, mevkiler. İnsanları kendilerini kendileriyle müstağni saydırmaya yol açan dünya hayatının fitneleri bunlar. Akleden bir kimse hangi mecrada olursa olsun zirveye bile çıksa bilecek ki hala küçüğüm, hala minicik. Cenab-ı Hakk'ın kudreti karşısında büsbütün muhtaç ve bu edinimlerimle kendim için hiçbir güvenceye malik değilim. İşte o zaman tuğyandan, yani taşkınlıktan, azgınlıktan, tekebbürden, istikbardan kendisini zapt edip geri tutabilir. Çözüm şu değil, madem ki edinimler, kazanımlar böyle bir imtihana yol açıyor, o zaman kazanmayalım, bir şeyler elde etmek için çabalamayalım, sersefil ve perişan, muhtaç bir halde kalalım da kendimizi müstahni görmeye dair hiçbir hayatımızda gerekçe oluşmasın. Korunmanın yolu bu değil. Çünkü bu Allah'ın çalışma emrini ihlal etmek anlamına gelir. Cenab-ı Hak kazanımların peşini kovalamamızı istedi. Meşru helal dairede var gücümüzle çabalamamızı emretti. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. Her bakımdan kimimiz ticari alanda, kimimiz İdari bakımdan, kimimiz kariyer planında, hepimiz ilim bakımından. İlim belli kimselere mahsus olamaz. Herkesin oradan istifadesi olmalı. Çünkü öğrenmek insanlığın temel paydası. Hazreti Adem'i Cenab-ı Hak meleklerin önüne çıkarırken öğrenen yanıyla çıkardı. Öğrene öğrene Rabbimizi tanıyacağız. Rabbimizi tanıdıkça onu seveceğiz ve sayacağız. Dolayısıyla bunların hepsini yapmak durumundayız. Bu edinimlerimiz, kazanımlarımız, bilgi bakımından olsun ve diğer mecralarda olsun olacak. Bundan uzak durma şansımız yok. Allah'ın emrini ihlal olur. Çözüm ne? Bunları elde ettikçe ve bunlar

artırdıkça dahi sürekli bakış açımızı korumaya çalışacağız. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bilgisi yanında neredeyse bir hiç. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın mülkü yanında neredeyse bir hiç. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın otoritesi yanında neredeyse bir hiç. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kudreti yanında neredeyse bir hiç diye diye her kim hangi mecrada kazanımlarını çoğaltıyorsa kendisini müstahni saymaya, sapmayı önlemek için akledip durumu kontrol altında tutması lazım. Yoksa kibirlenme kaçınılmaz olur. Bu kadar mı tehlikeli? Evet, o kadar tehlikeli. Kibirlenme başlarsa adım adım yükselir, adım adım çoğalır. La yezalu raculu yadhabu bi nefsihi. Kişi hiç farkında olmadan kibirlenmeye olur dedikçe, evet evet, ön alıcı tedbirlere başvurup önünü kesmedikçe öyle bir ceberuta, öyle bir müstekbire, öyle bir zalime dönüşür ki etrafındaki insanlara yukarıdan bakmaya başlar, kendisini üstün saymaya başlar, kanını, boyunu, doğum gününü, soyunu, bir yerleri kurcalar ve oralardan bulduğunu sandığı kimi işaretler ile çok özel bir mahluk olduğunu düşünmeye başlar. Hele hele etrafındakiler de ona gaz verirlerse, bağışlayın ifademi, rüzgarı arkasına verip sen şöylesin, sen böylesin diye onlar da onu övdükçe ortaya yeni bir firavun çıkmış olur. Kimi bilgisiyle, kimi mülküyle, kimi servetiyle, kimi başka başka güçleriyle dünya bu zalimlerle doldu taştı. Geçmişte de böyleydi, günümüzde de böyledir. İnsanların çoğu şeytanlaşır. Şeytanın yaptığı gibi ebe ve stekbara büyüklenir ve diklenirler. Ve sonra Allah'ı da yok sayacak şekilde istihbara, yani tekebbüre, büyüklenmeye yönelirler. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sürecin akışını ifade ediyor. Bunun birdenbire olmadığını söylüyor. Dikkat edin, kendi kendinizi zehirlemeyin. Ne malınızla, ne gücünüzle, ne kariyerinizle. Çok bakmayın böyle aynaya. Çok övmeyin kendinizi yüzünüze karşı. Onun yerine ellerinizi açın. Cenab-ı Hakk'a kulluk edin. Ellerinizi bağlayın. Allah'ın huzurunda durun. Rükû'a varın, secdeye varın. El açıp yalvarıp yakarın. Kulluğunuzu koruyacak, farkındalığınızı zinde tutacak Resulullah'ın günlük olarak bize bıraktığı reçete, sabahıyla, öğleniyle, ikindisiyle, akşamıyla, yatsısıyla, namaz ibadeti, büyüksün Allah'ım deyip Allahu Akbar diye huzura gelinen ve huzurda bense bir hiçim diye secdeye varılan bu ibadet bizi yeniler, tazeler, yeniden adeta kalibre eder, kul olduğumuzu hatırlarız. Yoksa bundan geri duranlar zamanla edinimleri sayesinde kendilerini müstahni görmeye başlayacaklar ve böylece de Resulullah'ın buyurduğu gibi hatta yuktebe fil cebbarin, cebbarlardan, yani kendisini bir şey zanneden iri kıyım müstekbirler, bunlardan biri oluvereceklerdir. Hak Teala bizleri böyle bir akıbetten muhafaza buyursun. Neden? Çünkü çok kötü bir son. فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ. O ceberut zalimlerin başına ne geliyorsa bu kişinin de başına aynısı gelir. Efendim, onlar kadar mülkü olmadı. Olmasın, ama onlar kadar kendisini müstahni sayıp istikbara girişti. Evde çocuklarına karşı, hanımına karşı, komşusuna karşı, mahallede diğer insanlara karşı öyle bir büyüklenmeye, diklenmeye başladı ki kendi çapında, kendi hacmi içerisinde koskoca bir firavun düzeyinde taşkınlık yaşıyor. Burada önemli olan taşkınlığın ölçüsü. O azıcık imkanlarla firavun kadar taşkınlık yaşıyor kendi içerisinde.
Cenab-ı Hak görece bunları orantılar ve yaşadığı taşkınlığın büyüklüğüne göre bakmışsın cebbarlar ile, firavunlar ile, nemrutlar ile aynı akıbeti boylamış. Bu yolun sonu Cenab-ı Hakk'ı yok saymaya varır, küfre varır. Küfre vardıktan sonra diklenmenin doruk noktasıdır, zirvesidir. Bunun artık fakiri de birdir, zengini de birdir. Cenab-ı Hakk'a ben seni tanımıyorum, tanımaya yanaşmıyorum. Sen bana haddimi bildiremezsin. Sen bana neyi yiyip neyi yemeyeceğimi, neyi giyip neyi giymeyeceğimi, nasıl davranıp nasıl davranmayacağımı, nasıl konuşup nasıl konuşmayacağımı söyleyemezsin. Tanımıyorum seni dedikten sonra bu kişi isterse hayatın alt katmanında sade, mütevazi imkanlar içerisinde biri olsun, isterse hayatın üst katmanında yüksek imkanlara sahip biri olsun. Her ikisinin taşkınlığı eşit. Yaradan'a karşı büyüklenmesi eşit. Nelerine güveniyorlar dersen, her kim neye güveniyorsa, aşağıdaki kendine göre güvendikleri şeyler var, yukarıdakilerin kendilerine göre güvendikleri şeyler var. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı bunların hiçbirisi bir işe yaramaz. Ne aşağıdakilerin güvendikleri şeyler, ne yukarıdakilerin güvendikleri şeyler. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Hiçbir güç sahibine, hangi türden gücü olursa olsun, Allah'a karşı hiçbir şeye yaramaz. Cenab-ı Hak çeker oyundan alır, sürükler huzuruna getirir ve hesap sorar. Bütün zalimler, müstekbirler, büyüklenenlerin ve diklenenlerin akıbeti budur. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Bütün zalimler nasıl bir devrilme devrilecekler, pek yakında görecekler buyurdu Cenab-ı Hak. İşte Resulullah bu akıbete işaret ediyor. Böyle adım adım büyüklene büyüklene, kendini bir şey zannede zannede, bir bakmışsın kişi cebbarlardan oluvermiş. Onların başına ne gelecekse onun da başına aynısı gelecek. Bunları cehennemde aynı düzlemde düşünebiliyor musunuz? Firavun bunlara dese ki, ya ben bu kadar çok imkanlarımla yaşadım bu taşkınlığı. Hadi ben bu kadar imkanlarla yaşadım bu taşkınlığı. Siz aynı düzeyde taşkınlığı bu kadar az imkanlarla nasıl başardınız? Nasıl kendinizi bu kadar az imkanlarla kandırmayı başardınız? Önemli olan kişinin burada kendisini kandırıp taşkınlığa, yani kendisini yeter saydığı o müstağni duruma gelmesi. Elinin altında 100 birim varmış, 1000 birim varmış, 100 bin birim varmış fark etmez. Taşkınlık bu hale geldikten sonra aynı akıbete uğrarlar, aynı cehennemi boylarlar. Nice böyle taşkın insanlar var. Dışarıda kimseye sözünü geçiremediği, kimseye diş geçiremediği için elinin altında sadece ailesi var, çocukları var. Bütün taşkınlığını onların üzerinde yaşıyor. Evin içerisine girdiğinde korkunç bir firavuna dönüşüyor. Bir başkası kendi iş yerinde patrondur. Emrinde çalışan insanlara bu cehennemi yaşatıyor. Bir başkası trafikte değil mi ki arabanın içerisinde? Kimse onu görmüyor, bilmiyor, tanımıyor. Dev bir canavara dönüşüyor, büyük bir firavuna dönüşüyor. İnsanlara eziyet ediyor. Gördüğünüz gibi eldeki imkanlar değil, kişinin kendisini bir şey zannederek taşkınlığa yönelmesidir burada asıl sonuç. Ve Allah Azze ve Celle kulun gidişatına bakarak onun akıbetini bu yönde ilerletir. Bulduğu her imkanda taşkınlığa yönelen kimseler adım adım taşkınlığa doğru yol alırlar. Eline geçen imkanlara rağmen kendisini müstahni sayıp alemlerin Rabbi, bütün gücü, kuvveti, kudreti elinde bulunduran Cenab-ı Hakk'ın karşısındaki acziyetini hatırda tutarak mütevazi kalanlar, işte Cenab-ı Hakk'ın beğendikleri ve sevdikleri kullar bunlardır. Bunlar hem Hakk'a karşı
kulluklarının haddini bilirler.

0: hem Allah'ın diğer kullarına karşı tevazularını korur ve bilirler ki ben Allah'ın nasıl eşit ve denk bir kuluysam, kullukta bunlar da bana eşit ve bana denkler. Üstünlük sahip olduğumuz şeylerle değil, kazanımlarımızla değil, ancak Yaradan'a karşı olan saygımızladır. Yani takva ile. Ravahu Tirmiziyyu. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş ve kâle ve demiş ki hadîthun hasenun. Bu hasen bir hadistir. Demek ki bu rivayet sahih hadis koşullarını sağlamakta yeterli değil. Ancak ne var ki zayıf durumuna da düşmüyor. Arada kalan hasen bir rivayet. Böylece bu hadisle birlikte bu bölümün, yani kibir ve gurur adlı bu bölümün sonuna gelmiş olduk efendim. İnşallah bir sonraki programda yeni bir bölüme başlayacağız. Yeniden görüşünceye değin sizleri Hakk'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
6: Hatta ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha otuzlarının başlarındayken, kırklarının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öptü.

...ölecek. Onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla, dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?

Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz. Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi

Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri

şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek, yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıklarıysa şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir, Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurunuzdayım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu bölümümüzden itibaren Peygamber Efendimiz'e peygamberlik vazifesinin verilmesi ve peygamberlikle ilgili konular, olaylar, vakalarla alakalı bilgi vermeye gayret edeceğiz. Peygamber Efendimiz'in önceki bölümlerde de açıklandığı üzere 35 yaşından sonra tefekkür ve ibadetle meşgul olduğunu biliyoruz. Bu amaçla Mekke'nin kuzeydoğusunda yer alan ve Kabe'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına kapanıyordu Peygamber Efendimiz. Devamlı düşünmeyi, insanlardan uzak durmayı, dedikodulardan kaçınmayı ve nefis murakabesi yapmayı alışkanlık haline getirmişti. Uykudayken gördüğü rüyalar,

gün ışığı kadar parlak ve aydınlık oluyor, rüyada gördükleri daha sonra aynen gerçekleşiyordu. Bu durum devam ederken inziva hayatını daha çok sevmeye ve Ramazan ayını mağarada geçirmeye başladı. Bazen hanımı Hatice'nin de onunla birlikte gittiği oluyordu. Mağaraya gelen yoksullara da yanındaki yiyeceklerini ikram ediyordu. Yiyeceği tükenince evine gelip yenisini aldıktan sonra tekrar Hira'ya dönüyordu. İnziva süresi sona erince Mekke'ye inerek Kabe'yi tavaf ettikten sonra evine gitmeyi alışkanlık haline getirmişti. Kur'an-ı Kerim'de peygamberliğin nasıl başladığı konusunda ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Hadislerde ve tarih kitaplarında vahyin doğru rüyalarla, yani rüyayı sadıka ile başladığı bildirilmektedir. Peygamberliğin ilk müjdeleri kabul edilen ve 6 ay süren bu rüyaları gördüğü süre zarfında peygamberimiz, biraz önce söylediğimiz gibi yalnız kalmayı tercih ediyor ve Hira'da tefekküre dalıyordu. O sırada 40 yaşındaydı. 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı ibadetle meşgul olduğu sırada vahiy meleği Cebrail kendisine "oku" emrini verdi. O zamana kadar hiç karşılaşmadığı ve görmediği meleğin heybetli görünüşü ve hitabı karşısında heyecanlanan ve korkuya kapılan Peygamber Efendimiz şaşkınlık ve endişe içerisinde "ben okuma bilmem" cevabını verdi. Onu dayanamayacağı ölçüde sıkıp sonra bırakan Cebrail "oku" emrini tekrarladıysa da yine "ben okuma bilmem" karşılığını aldı. Bu konuşma aynı şekilde ikisi arasında 3 defa tekrarlandı. Cebrail 3. defa aynı cevabı aldıktan ve onu tahammülü çok zor bir şekilde sıkıp bıraktıktan sonra Alak suresinin ilk 5 ayetini okudu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de tekrarladı. "Oku, Yaradan Rabbinin adıyla. O insanı bir alakadan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana da bilmediğini öğretti." Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın bu ilk ayetlerini Cebrail'in öğretmesiyle okudu. Kalbine iyice yerleştirdi ve ezberledi. Ancak heyecanı ve korkusu devam ediyordu. Aldığı vahyin etkisiyle titreyerek hızla evine geldi. Yatağına girdi ve eşi Hatice'ye "beni örtünüz, beni örtünüz" dedi. Derin bir uykuya daldı. Uyanınca başından geçenleri eşine anlattı ve "kendimden korktum" dedi. Hazreti Hatice onu sakinleştirici şu sözleri söyledi: "Korkma. Allah'a yemin ederim ki o hiçbir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen akraba hakkına riayet edersin. Doğru konuşursun. Aciz olanların işini yüklenirsin. Fakiri doyurur, misafir ağırlar, halka yardım edersin." Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin endişe ve korkusu mahiyetini bilmediği bir durumla karşılaşmasından kaynaklanıyordu. O nedenle bunun bir cinnet alameti, bir kehanet başlangıcı olabileceği kaygısını taşıdığını da belirtiyordu. Eşi Hatice onu teselli etmeye çalıştıktan sonra amcasının oğlu Varaka bin Nefer'e götürdü. Kaynaklarda Peygamber Efendimiz'i götürmeyip bizzat kendisinin giderek durumu Varaka'ya anlattığı da kaydedilmektedir. Gerçekten Hazreti Hatice bu nazik durumda izlenebilecek en güzel yolu seçmiştir. Her şeyden evvel olayı gizlememiş, kendisini ve kocasını şaşkınlık ve korku içinde ve sürüncemede bırakmamıştır. Danışacağı kimseyi de çok iyi seçmiştir. Varaka bin Nefel yerine bir başkasına da gidebilirdi Hazreti Hatice. Fakat o böyle yapmamıştır. Danışmak için kendilerini rahatlatacak ve samimi bir şekilde yardımcı olabilecek kişiyi doğru bir şekilde seçmiştir. Çünkü Varaka, Yahudilik ve Hristiyanlık hakkında bilgisi olan, Tevrat ve İncil gibi kitapları okuyan, bunları bilen kimselerin sözlerini dinlemiş olan bir bilgindi. Putlara tapmaktan nefret ettiği için hak dini aramak amacıyla Zeyd bin Amr ile birlikte Suriye'ye gitmişti. Onun Hristiyanlığı kabul ettiği de söylenmektedir kıymetli dinleyiciler. Okuma yazma biliyordu. Kitab-ı Mukaddes'i çok incelemiş, onu İbranice harflerle Arapçaya çevirmişti. Gözleri görmeyen Varaka, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başından geçenleri dinleyince şunları söyledi: "Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya indirdiği Cebrail'dir.
Keşke davet günlerinde genç olsaydım. Keşke kabilenin seni yurdundan çıkaracağı günler hayatta bulunsaydım. Varaka'nın bu sözlerini işiten Peygamber Efendimiz, onlar beni buradan çıkaracaklar mı diye sordu. O da evet, çünkü senin getirdiğin şeyi getiren herkes bu düşmanlığa uğramıştır. Eğer o günlere yetişirsem sana mutlaka yardım ederim şeklinde cevap verdi. Varaka'nın sözleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içini rahatlatmıştı. Bu defa aynı tecrübenin tekrarlanmasını ve kendisine gelen meleğin yeniden görünmesini istiyordu. Bu ümitle sık sık Cebrail'le karşılaştığı Hira mağarasına gidiyor ve onu gözlüyordu. Fakat günler, haftalar geçtiği halde melek gelmiyordu. Bu şekilde aradan uzun zaman geçti. Buna fetretül vahiy denir kıymetli dinleyiciler. Kaynaklar bu bekleyiş için birkaç günden 3 yıla kadar çeşitli süreleri kaydederler. Fakat bu durumun çok uzun müddet devam etmediği muhakkaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdan rahatsız olmuş ve endişelenmiş, hatta Rabbi tarafından terk edildiği zannına kapılmıştır. Bir gün Hira Dağı'ndan evine gelirken Cebrail'i ilk gördüğü heybetli haliyle tekrar gördü. Daha önceki gibi korku ve heyecana kapılarak derhal evine koştu ve yatağına girdi. Fakat melek evde bir kez daha karşısına çıktı ve ona şöyle hitap etti. Ey örtünen adam! Kalk ve insanları uyar. Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeylerden uzak dur. Bu ayeti kerimeler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik görevinin verildiğini, bundan böyle Allah'ın kendisine vahyettiklerini insanlara tebliğ edip öğreteceğini, onları Allah'ın yoluna davet edeceğini, itaat edenleri dünya ve ahiret mutluluğu ile müjdeleyip yüz çevirenleri cehennem azabıyla korkutacağını gösteriyordu. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ka'b kabilesinden Mesud bin Amr, Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti. Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca, Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu soruyu işiten İbn Ömer, siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir dedi.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor.

0: Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse müezzini işittikten sonra Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü Raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen. Bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde teskiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. İbn-i Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin."

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a ey Allah'ın Resulü bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz Allahümme fatiras semavati vel ardi alimel gaybi ve şehadeti Rabbe külli şeyin ve melikehu. Eşhedü en la ilahe illa ente. Euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi. Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım. Şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.
3: Cahiliye Arapları yıldızların kendi hayatları üzerinde tesirleri olduğuna inanmışlardı. Onların yıldızlarla ilgili bu anlayışı akıl yapılarında var olan büyücülük ve falcılık inancının bir parçasıydı. Gerçekte Allah'ın kainat ayetleri durumunda olan gök cisimlerini falcılığın bir parçası seviyesine indirgemiş olan bu insanlar aynı uğursuzluk inancı ekseninde daha pek çok hurafe ortaya koymuşlardı.
4: Söyleyin bana, dediklerimde bir yanlış var mı?
5: Doğru söylüyorsun.
6: Haklısın.
4: Peki Muhammed ne yapmaya çalışıyor? Ha, bildiklerimizi atalarımızdan öğrenmedik mi? Gökyüzünde gözlerimizle görmedik mi? Yıldızlar istedikleri zaman yağmur yağdırmıyor mu? Söyleyin bana.
5: Evet, yağdırıyorlar.
6: Evet, öyle.
4: Peki bu gökyüzündeki yıldızlar istedikleri zaman insanları cezalandırmıyor mu?
5: Cezalandırırlar. Hem de öyle bir cezalandırırlar ki...
6: Yeter ki istesinler.
4: Her şeyimizi elimizden almaya çalışıyor Muhammed. Her şeyimizi, tüm bildiklerimizi, gökyüzüne baktığımızda gördüklerimizi...
5: Hepsinin hurafe olduğunu söylüyor.
4: Ne demek hurafe? Biz bir kuşun uçarken sağ ya da sol yana yatışından başımıza ne tür bir uğursuzluğun geleceğini anlarız.
5: Evet, kesinlikle öyle. Hastalıkların ve felaketlerin cinlerden geldiğini de biliriz.
6: Evet ama Muhammed kutsal cinlerden de korkmuyor ki.
4: Hepsini reddediyor, hepsini.
5: Evet, öldürülen bir insanın intikamı alınıncaya kadar kendi mezarı başında bir baykuş olup beklediğine de inanmıyor.
6: Ona kalırsa bizi hasta eden şey karnımızdaki yılanlar da değilmiş.
5: Ya neymiş o zaman?
6: Yılanlar değilmiş ve tedavi edilebilirmiş.
4: Muhammed bütün bilgeliğimizi yok sayıyor.
3: Bu hurafeler toplumun sağlıklı düşünmesine engelliyor ve insanların ilahi hakikati görmelerini zorlaştırıyordu. Allah'ın kutlu elçisi onları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuşturacak reçeteyi sunuyordu. Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir. Ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir diyordu.
0: Hadislerin hikayeleri. Kamu spotu.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Kerime el-Mikdam bin Madi Kerip radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetinde ise karnının üçte birini yemeğe, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

0: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Büreyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
1: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez demiş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye sorulunca da şaki, Allah için hiçbir taatte bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali,

Azim ve sebat, müminin ayrıcı vasfı. Kâb bin Malik'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin taze ekin gibidir. Olgunlaşıncaya kadar rüzgar onu eğip büker. Bazen yere yatırır, bazen de doğrultur. Ama o kırılmaz. Şuara suresinde yer alan yakın akrabalarını uyar emri gereğince, gizli davet dönemi bitmiş ve Resulullah İslam'ı açıktan tebliğe başlamıştı. Onun bu davetine müşriklerin ilk tepkisi, kendisini yalancılıkla, mecnunlukla suçlamak ve onunla alay etmek olmuştu. Ancak zamanla Resulullah'a tabi olanların sayısı artmaya başlamış ve bu durum müşrikler için tahammül edilemez hale gelmişti. Bütün düzenleri alt üst eden bu dinin daha fazla yayılmasına engel olmak için Mekkeliler hemen harekete geçmeye karar verdiler. Önce sözünü dinler ümidiyle kendilerinin de sevip saydıkları ve önem verdikleri Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip'le görüşüp yeğenine, putlarına ve kendilerine hakaret etmekten vazgeçmesi ve davet ettiği dinden dönmesi için nasihat etmesini istediler. Hazreti Peygamber'i himayesinde bulunduran Ebu Talip durumu yeğenine anlattı. "Bana da kendine de acı, gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme" diyerek bu davasından vazgeçmesini istedi. Resulullah amcasının bu isteğine davasında kararlı olduğunu gösteren şu cevabı verdi. "Ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim." Onun bu kararlılığını gören Ebu Talip, bildiği yolda devam etmesini ve kendisinin de ona destek olacağını söyleyerek yeğenini teselli etti. Ebu Talip'le olan bu görüşmelerinden olumlu bir sonuç alamayan müşrikler, Resulullah'a ve Müslümanlara karşı çeşitli hakaret, eziyet ve işkenceler yapmaya başladılar. Bir defasında Resulullah Kabe'nin gölgesinde dinleniyordu. Müşriklerin işkencelerine maruz kalan ashabından Habab bin Eret ve arkadaşları onun yanına gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin?" demişlerdi. Bunun üzerine Resulullah onlara davalarından vazgeçmemeleri ve sebat göstermeleri için şöyle buyurdu. "Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır, onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki biniti üzerinde bir kimse tek başına Sana'dan Hadramevt'e kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz." Hazreti Peygamber'in amcasına bu denli kesin cevap verebilmesinin ve ashabını teselli için anlattığı müminlerin bu derece direnebilmelerinin nedeni imanlarındaki kararlılıktı. Bu örnekler azmin en çarpıcı örnekleridir. Ancak azim ve sebat bir tür taassup, yani körü körüne bir şeye bağlılık demek değildir. Azim, dışarıdan gelen olumsuz şartlara karşı dirençli olma ve şartların değişmesi halinde dahi aynı azim ve sebatı gösterebilmektir. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e gelinceye dek Allah'ın bütün elçileri akıl ve basiretten yoksun kimseler tarafından aynı inkar, zulüm ve işkencelerle karşılaşmışlardır.
Ancak onlar bu sıkıntılar karşısında davaları ile ilgili herhangi bir gevşekliğe ya da ümitsizliğe kapılıp vazgeçmek yerine Rablerine sığınıp ondan yardım dilemişlerdir. Ateşe atılan Hazreti İbrahim'in son sözü "Allah bana yeter, o ne güzel yardımcıdır" olmuş, Hazreti Musa da düşmanla karşılaşan taraftarlarının panikleyip yenildiklerini kabul etmeleri karşısında "Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir" diye sebat göstermiştir. Allah Resulü de risaletini tebliğe başladığı ilk günden itibaren bu görevini son anına kadar azimle devam ettirmiştir. Öyle ki iki büyük destekçisi, eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talib'i kaybetmenin üzüntüsünü üzerinden atamamışken, tebliğ için Taif'e gitmiş, buradaki kötü karşılamaya, taşlanmasına ve ayaklarının kanlar içinde kalmasına rağmen sebatını bozmamış ve ümitsizliğe düşmemiştir. Uhud Savaşı'nda yaralanması ve etrafında çok az insan kalması bile hezimet anında büyük bir kararlılıkla asabını toplayıp bu yenilgiyi zafere dönüştürmesine engel olamamıştır. Yine Huneyn ve Hendek Savaşı'nda düşmana karşı giriştiği oldukça sıkıntılı geçen mücadeledeki kararlı tavrı Müslümanların zafer elde etmesini sağlamıştır. Risalet görevinde pek çok sıkıntı ve zorlukla karşılaşan Hazreti Peygamber, kimi zaman bu şekilde sıkıntılara katlanarak, kimi zaman da değişik stratejiler belirleyerek amacına ulaşmak için mücadelesini sürdürmüştür. Bu bağlamda önce Habeşistan'a, daha sonra da Medine'ye hicretler yapmıştır ki, bu hicretler Müslümanlar için sıkıntılardan kaçış olmaktan ziyade, davanın tamamlanması yolunda atılan stratejik birer adımdır. Bütün bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, azim ve sebatın kaynağı inançlı olmaktır. Allah'a gerçek anlamda iman eden kişi ancak inancını koruma uğruna elinden geleni yapma azmini gösterebilir. İmandaki en küçük bir zayıflık kişinin özgüvenini kaybetmesine, hatta inandığı değerlerde şüpheye düşerek gevşemesine ve hidayeti yitirmesine bile neden olabilir. Müslümanlardan istenen dünya menfaatleri ve çekilen sıkıntılar karşısında değişken tutumlar sergilemeleri değil, ebedi olan ahirete imanları gereği, azim ve sabırla özgüvenlerini korumaları ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalarıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Velid Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye dedi.
1: Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

0: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun. Ebu Hureyre ve İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir." buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. "Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir?" diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "En muttaki olanlarıdır." buyurdu. "Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz." dediler. İnsanların en saygını Halilullah Hazreti İbrahim oğlu peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. "Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz?" Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin." uyarısında bulunmuştu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ya Ebal Münzir Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp ya Resulallah Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama, ne demiştin dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: La tekunu imma'atan taquluna in ahsana'n nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsana'n nasu en tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu.
0: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vabisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vabisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vabisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vabisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı: "Vabisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki hayrın önünü açan anahtarlar gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla" derdi.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.
1: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona, ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 3 kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e 4 kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla 4 kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı 3. zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, 3 kişi bir aradayken, ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi. Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Thank you.
2: Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesini aldığı Ebu Hafs Ömer bin Ebu Seleme Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim'i oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.
1: Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim deyince, İbni Mesud ona şöyle cevap verdi. Beni bundan alıkoyan şey, sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, bize bıkkınlık vereceği endişesiyle, bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi, ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Cahiliye Arapları yıldızların kendi hayatları üzerinde tesirleri olduğuna inanmışlardı. Onların yıldızlarla ilgili bu anlayışı akıl yapılarında var olan büyücülük ve falcılık inancının bir parçasıydı. Gerçekte Allah'ın kainat ayetleri durumunda olan gök cisimlerini falcılığın bir parçası seviyesine indirgemiş olan bu insanlar aynı uğursuzluk inancı ekseninde daha pek çok hurafe ortaya koymuşlardı.
5: Söyleyin bana, dediklerimde bir yanlış var mı?
6: Doğru söylüyorsun.
7: Haklısın.
5: Peki Muhammed ne yapmaya çalışıyor? Ha? Bildiklerimizi atalarımızdan öğrenmedik mi? Gökyüzünde gözlerimizle görmedik mi? Yıldızlar istedikleri zaman yağmur yağdırmıyor mu? Ha? Söyleyin bana.
6: Evet, yağdırıyorlar.
7: Evet, öyle.
5: Peki bu gökyüzündeki yıldızlar istedikleri zaman insanları cezalandırmıyor mu?
6: Cezalandırırlar. Hem de öyle bir cezalandırırlar ki...
7: Yeter ki istesinler.
5: Her şeyimizi elimizden almaya çalışıyor Muhammed. Her şeyimizi, tüm bildiklerimizi, gökyüzüne baktığımızda gördüklerimizi...
6: Hepsinin hurafe olduğunu söylüyor.
5: Ne demek hurafe? Biz bir kuşun uçarken sağ ya da sol yana yatışından başımıza ne tür bir uğursuzluğun geleceğini anlarız.
6: Evet, kesinlikle öyle. Hastalıkların ve felaketlerin cinlerden geldiğini de biliriz.
7: Evet ama Muhammed kutsal cinlerden de korkmuyor ki.
5: Hepsini reddediyor, hepsini.
6: Evet, öldürülen bir insanın intikamı alınıncaya kadar kendi mezarı başında bir baykuş olup beklediğine de inanmıyor.
7: Ona kalırsa bizi hasta eden şey karnımızdaki yılanlar da değilmiş.
6: Ya neymiş o zaman?
7: Yılanlar değilmiş ve tedavi edilebilirmiş.
5: Muhammed bütün bilgeliğimizi yok sayıyor.
4: Bu hurafeler toplumun sağlıklı düşünmesini engelliyor ve insanların ilahi hakikati görmelerini zorlaştırıyordu. Allah'ın kutlu elçisi onları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuşturacak reçeteyi sunuyordu. Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir. Ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir diyordu.
3: Hadislerin hikayeleri.
8: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından

0: Ben tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin gözü önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse, Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse, yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam ya Resulallah ben sefere çıkmak istiyorum bana nasihat et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı her yüksek yere çıktığında tekbir

almanı tavsiye ederim buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سلام رحمتي مغفرتي بركتي لطف كرمي afiyeti sizlerle olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerif paylaşacağım. An Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh kal. Kultu ya Resulallah men necat? Kal emlik aleyke lisanek ve liyesa'ke beytuk vebki ala hatiyetik. Kıymetli kardeşlerim, Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama şöyle bir soru yöneltmiştir. Ey Allah'ın peygamberi, kurtuluş nedir? Men necat, kurtuluş nedir? Nasıl kurtulacağız? Ne yaparak kurtulacağız? Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu cevap verir. Emlik aleyke lisanek. Her şeyden önce diline sahip olacaksın. وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكُ Senin evin sana geniş olacak. Yani evinde kalacaksın. Çarşı pazar, sokak dolaşmayacaksın. Fitne fücur, hastalıklarla karşı karşıya kalmayacaksın. وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكِ Ve hatalarına ağlayacaksın. Sevgili kardeşlerim, işte günümüze ışık tutan çok önemli hadislerden birini bugün sizlerle paylaşacağım. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her şeyden önce bir insanın kendi diline sahip çıkması gerektiğini ifade etmiştir. Dil çok önemlidir. Birçok hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu dile önem vermiştir. Men yazmen li ma beyne lahyeyhi وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَظْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ buyurmuştur. Kim iki dudağı arası ve iki bacağı arasını koruyacağına garanti verirse ben de cenneti kendisine garanti ederim demiştir. Bizim toplumumuzda şöyle güzel bir söz vardır. Eline, beline, diline sahip ol. الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ hadisinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ı tarif ederken elinden, dilinden emin olunan kimse olarak tarif etmiştir. İşte biz elimize, belimize, dilimize sahip olduğumuzda bu toplum düzelecektir, kurtuluşa erecektir. Kıymetli kardeşlerim, dil gerçekten çok önemli. Bu dil bizi ya cennete götürür ya cehenneme götürür. İman eder. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek bu dilimizle hakikati ifade edecek olursak cennete gideriz. Bu dilimizle Allah'ı inkar edecek olursak Allah muhafaza cehenneme gideriz. Kıymetli kardeşlerim, hadisin ikinci kısmında çok önemli bir metin geçmektedir. Evin sana geniş olsun. Yani evine sahip çık. Evinde kal. Ailenle, çoluk çocuğunla ilgilen, evinin ihtiyaçlarını zamanında gider, çocuklarının ailenin ihtiyacıyla ilgilen, evin sana geniş olsun, bereketli olsun, misafirin çok olsun, misafirlerine ikram et ve evinin büyüklüğü, genişliği sana imkan tanısın ve bolca sevap kazan. Şu meşhur hadisi tekrar edelim. Efsüsselam ve at'imu at'am ve sallu bil erham ve sallu bil leyl ve nasu niyam tedhul cennete bi selam. Selamı yayınız, yemek yediniz, insanlar uyurken namaz kılınız, akrabalık ilişkilerini güçlü tutunuz ve esenlikle cennete giresiniz. Kıymetli kardeşlerim, evimizi geniş tutar, selamlaştığımız kişileri evimize alır, onlarla mutlu bir hayat sürecek olursak kurtuluşa ulaşmış oluruz. Ancak bu hadisi bugünlerde şöyle değerlendirmek mümkün olabilir. Evine dön, evinde kal, bulaşıcı hastalıklara maruz kalma veya sende bir hastalık varsa sen de bir başkasına bunu aktarma diye adeta zımnen burada bir ifade bulunmaktadır. İşte kurtuluşun yolunu, kurtuluşun reçetesini sevgili peygamberimiz böyle çiziyor. Dinle sahip çık ve evine dön, evinde kal, evini geniş tut, evinde mutlu bir hayat sür. Bunu yaparken de en önemli üçüncü madde, kurtuluş reçetesinde üçüncü madde geliyor. Vebki ala hatiyetik, hatalarını al. Biz çok hatalar yaptık. Bu dünya hayatında o kadar hatalar yaptık ki, Kur'an'ın ifadesiyle zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların kendi elleri yüzünden karada, denizde, havada, her tarafta musibetler belirdi. Fesat belirdi, sıkıntılar belirdi. Ey insanoğlu, acelecisin. Ey insanoğlu, zayıfsın. Ey insanoğlu, nankörsün. Düşün, kendine gel. Rabbine kul olduğunu hatırla. Mümin kardeşlerinle bu dünyayı paylaşacağını anla. Paylaşarak güzelliklere ulaşacağını kavra. Biz paylaşamadık. Biz kavgalar ettik. Biz birbirimizle mücadele ettik. Birbirimizi çekemedik ve birbirimizi çok kırdık. Düşünelim, başımızı iki elimizin arasına alalım, tefekkür edelim. İşte tefekkür zamanı. Evinde, o geniş evinde sana bolca zaman var. Düşün, taşın, hatalarına ağla. Yaptığın kusurlara ağla. Kullu beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun. İnsanoğlu hata eder. Tabiatında bu vardır. Ama önemli olan bu hatalarından hemen vazgeçebilmek, dönebilmek, tövbe ve istiğfar edebilmektir. Günahlarına, kusurlarına, hatalarına ağlayabilmektir. Gelin hatalarla, kusurlarla, günahlarla kararan kalbimizi gözyaşlarımızla tekrar temizleyelim, yıkayalım. Kıymetli kardeşlerim, Mevlana öyle diyor. Diyor ki, kıymetli kardeşlerim, Mevlana şöyle bir bak çevrene diyor. Nerede yeşillik ve bereket görüyorsun? Bil ki orası sulak arazidir. Eğer şu bedenimizin bereketli, verimli ve yemyeşil olmasını istiyorsak, şu topraktan yaratılan bedenimize gözyaşlarımızı akıtalım, tövbe edelim, günahlarımız için ağlayalım. Kurtuluşun o güzel reçetelerine hep birlikte sahip olarak, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel hadisinde ifade ettiği bu güzel hasletleri yerine getirerek mutlu bir hayata, kurtuluş diye ifade edilen o güzelliklere hep birlikte ulaşalım. Kıymetli kardeşlerim, Abdullah İbni Abbas oğlu Abdurrahman'a vasiyet ve tavsiyede bulunduğu zaman aynı şeyleri söylüyor. Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh'ın naklettiği o kurtuluş reçetesini, Peygamber Efendimiz'in o kurtuluş reçetesini oğlu Abdurrahman'a, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, bakın nasıl anlatıyor. Usike bittekvallah. Bir rivayette ittek rabbek. Rabbinden kork. Sana Rabbine karşı takva sahibi olmanı ve duyarlılık içinde, sorumluluk içinde bir hayat sürmeni talep ediyorum diyor. İkincisi de hadisimizin bu metninde geçmişti. Evine dön, evinde kal, günahlara girme, zühd hayatı yaşa ve mikropların yayılmasını engelle, günümüzün ifadesiyle evinde kal, evini geniş tut. Vemlik aleyke lisanek, diline de sahip çık. Vebki ala hatiyetik, günahlarına ağla diyor. Günahlarını tek tek zikret diyor. Vebki min zikre hatiyetik, günahlarını tek tek zikret. Ben şu hataları yaptım ya Rabbi, sen affedicisin, affı seversin, beni affet. Bunu lütfen evimizde boş kaldığımız zamanlarda, hani arşın gölgesinde gölgelenecek insanları sayarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Boş mekanlarda, hiç kimsenin olmadığı yerlerde bir köşeye çekilerek gözyaşı döken insanlar arşın gölgesinde inşallah gölgeleneceklerdir. Dilimize sahip çıkacağız, elimize sahip çıkacağız, belimize sahip çıkacağız. Günah bataklıklarından dolayı günahlarımıza tövbe ve istiğfar edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günde 100 defa, bir rivayette 70 defa günahları için tövbe ederdi. Gelmiş geçmiş günahları bağışlanmış bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle davranmışsa ya biz ne yapabiliriz? Kıymetli kardeşlerim, Ukbe bin Amir'den nakledilen bu rivayetin uzunca bir metni var. Onu da anlatarak sözlerimi noktalamış olacağım. Aslında Ukbe bin Amir'den de bir başka sahabi Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh bu hadis-i şerifi nakletmiş. Yani şöyle rivayet: An Ebi Umame el-Bahili an Ukbe bin Amir'in radıyallahu anhuma kal lakitu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem febtedetuhu feahastu biyedihi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la karşılaştım. Ben hemen erken davranarak elinden tuttum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın. Fakultu ya Resulallah, ma necatul mu'min, ey Allah'ın peygamberi, müminin kurtuluşu nedir diye sordum. Efendimiz şu cevap verdiler: kal, ya Ukbe, ohrus lisanek, vel yesa'ke beytuk, bebki ala hatiyatik. Dilinin bekçisi ol, diline sahip ol, evine sahip çık, evinde kal, evin senin için geniş olsun ve günahlarına ağla dedi. Sümme lakiyeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, febtede'eni feahaze biyedi. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la tekrar karşılaştık. Bu sefer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam erken davrandı ve benim elimden tuttu ve dedi ki: ya Ukbe ibn Amir, ela uallimeke hayre selas suvar unzilet fit tevra vel incil vel zebur vel furkan el azim. Dedi ki Ukbe ibn Amir'e, sana Kur'an'da 3 önemli sure, en hayırlı sureyi haber vereyim mi? Her üçü de hem Tevrat'ta, hem İncil'de, hem Zebur'da, hem de Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Kultu bele, cealeni Allahu fidak. Canım sana feda olsun, ben senin yolunda öleyim ey Allah'ın peygamberi. Evet söyle, nedir Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an'da o en hayırlı sure olarak geçen üç şey nedir? Üç sure nedir diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ demiştir. Evet, biz her gün felak, nas ve ihlas, yani muavvizat, Allah'a sığınma surelerini inşallah okuyalım. Zaten İhlas suresi Kur'an'ın üçte biri gibidir. Üç kez okuduğunuz zaman adeta Kur'an'ın tamamını okumuş kadar sevap kazanırsınız. Diğer ikisi ise muavizeteyn olarak bilinen ve Felak ve Nas sureleri de gerçekten çok önemli surelerdir. Bunları her gün, her gece okumaya gayret gösterelim. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor: ya Ukbe, la tensahunne ve la tebit leyleten hatta tekrahunne. Sakın ha bunları unutma. Her gece mutlaka bunları okumadıkça uykuya dalma, yatma demiştir. Evet, ve kıymetli kardeşlerim, Ukbe bin Amir el-Cuhni radıyallahu anh bu tavsiyeye uymuş. Geceleri uyumadan önce üçünü okuyarak ruhunu uyku alemine teslim etmiş, rüyalar alemine teslim etmiştir. Bunları okumadan asla yatmamıştır. Gelin bizler de her gün yatağımıza yattığımızda Allah'a sığınalım. Çünkü uyuduğunuz zaman zaten uyku ölümün kardeşi. Bir nevi ölüme gitmiş gibi oluyorsunuz. Bu dünyadan elinizi, ayağınızı, eteğinizi çekiyorsunuz ve ayrı dünyalara gidiyorsunuz. Birçok rüyalar görüyorsunuz. Rüyanızda sizi yoranlar da oluyor, sizi sevindirenler de oluyor. Geliniz dilimize sahip çıkarak ve günahlarımıza ağlayarak muavizat sureleriyle o engin rüyalar alemine dalalım. Yüce Rabbimiz bizi, memleketimizi, ailemizi, İslam alemini, bu dünyada iyilik timsali olan insanları korusun, muhafaza etsin. Mühlet tanıdığı zalimleri ise yerle bir etsin. Çünkü o zalimler sebebiyle birçok mazlumun gözyaşı dökülmekte. Artık gözyaşı dökülmesin. Açlık, sefalet haberleri duymayalım. göç haberleriyle karşılaşmayalım. Herkes vatanında, evinde, barkında huzurla yaşasın. İşte bugünler tefekkür günleri. İşte bugünler geçmişe ağlamak, hatalarımıza, günahlarımıza ağlamak ama güzel bir gelecek kurma günüdür. Yüce Rabbimiz öyle söylüyor. Kim dininden yüz çevirirse Allah'ın sevdiği, Allah'ın da onları sevdiği yeni bir kavim yaratır. Biz böyle bir dönemde miyiz acaba? Yeni bir sürece mi giriyoruz? Allah-u Teala kendisini sevdiği, onların da Allah'ı seveceği yeni bir nesil mi yaratıyor acaba? Bu soruyu sormadan edemiyoruz. Çünkü zalim dünyadan herkes bıktı. Zalim dünyadaki zulmü gördükçe, zulme sessiz kalan yığınlar arttıkça artık bu dünyada yaşamanın çok ağır olduğunu düşünür olduk. Yerin altı yerin üstünden daha huzurlu oldu bugünlerde. Evet, işte o huzurlu günleri dünyanın üzerinde yaşatacak yeni nesillere sesleniyorum. Gelin, günahlarınıza ağlayın, dilinizi tutun, evinizi geniş tutun, sıhhat afiyet içinde huzurlu bir hayat sürün, ailenize, çoluk çocuğunuza sahip çıkın. Kalbini kırdığınız insanlardan özür dileyiniz, af dileyiniz. Siz onları affediniz. Affetmek büyüklüktür. Bağışlamak, affetmek evet Allah'a mahsustur. Ama sizler de kardeşlerinizi affederek bir büyüklük gösterin. Birbirimizi affederek, dargınlıklarımıza son vererek, birbirimizle artık şimdi kucaklaşamasak bile gönülden ellerimizi kalbimizin üzerine koyarak bütün sevgimizi, muhabbetimizi ve güzel sözlerimizi karşımızdaki insanlara yaymaya gayret gösterelim. Hepiniz sağlıcakla kalın, sıhhat afiyet içinde kalın. Allah her türlü beladan, musibetten, felaketten sizleri korusun, muhafaza etsin. Bizleri inşallah cennetine koyduğu, cemalini gösterdiği nebiler, şehitler, sıddıklar ve salihlerle birlikte eylesin. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir. Ebu Yala Makıl bin Yesar'ın radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar.
1: Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 şey tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmak, 2 rekat kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radiyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sübhanallahi adede ma halaka fissemai ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzabe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.

hakim Allah'tır, hakim illallah. Ne mucize kitaptır kelamullah, tebliğcisidir onun

Anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur,

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer. Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince üç defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu. Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.
1: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hacc edin," buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü üç defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz," buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi. Nevvas işittiğine göre Resulullah

Ravilerden bazılarının dediğine göre oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı onu dahi bozardı," buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, "Ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem," buyurdu.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş'te ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize çevirmeyelim ki?
2: Muhammed'i öldürelim mi diyorsun?
1: Evet, bunu biz de istemiyor muyuz?
3: İstiyoruz tabii ki.
4: Onun ortadan kaldırılması şehrimize huzur getirir.
5: Zaten ona dur demezsek sonumuz Medine'den sürülen diğer Yahudilere benzeyecek.
6: Bugüne kadar kabul etmediğiniz bir gerçek var. Tevrat'ta özellikleri yazılı olan son peygamberi hatırlayın. Siz onun Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz. Ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır. Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz.
1: Resulullah'ı öldürmeyi kastettiğiniz için onunla yapmış olduğunuz anlaşma hükümsüzdür. Artık ya Medine'yi terk edersiniz ya da üzerinize yürürüz. 10 gün süreniz var. 10 günün sonunda buralarda kimi görürsek boynunu vururuz.
7: Muhammed'e git ve ona şöyle de. Evlerimizi ve topraklarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. Elinden geleni yapsın.
0: 76. bölüm.
8: Yahudilerin habercisi Mescid-i Nebevi'ye ulaşmıştı.
0: Ey Allah'ın Resulü, Nadir oğullarından haber geldi.
9: Ne diyorlar?
0: Şehri terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Elinizden geleni yapın diye de meydan okuyorlar.
10: Allahu Ekber. Bu nasıl olabilir?
8: Peygamberimiz bunu duyunca Yahudiler bize alenen savaş ilan ettiler dedi.
11: Bu cesareti gösterebildiklerine göre güvendikleri birileri var.
0: Kurayza oğulları ve Gatafan'dan destek bekliyorlardır. Bugüne kadar hep birbirlerini koruyup kolladılar.
10: Nasıl olur?
12: Dün nazil olan ayetlerde münafıkların da onlara destek olduğu söyleniyordu. Allah şöyle buyuruyor. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Eyle kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki,

0: onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarına dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki, yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir.
1: Medine'den kim buna cesaret edebilir?
2: Allah aramızdaki münafıkları çok iyi bilmektedir. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Ya Resulallah, ne emredersiniz?
3: Peygamberimiz derhal bir ordu toplanmasını emretti ve sancağı Hazreti Ali'ye vererek şehrin güneyindeki Nadir oğulları semtine hareket etti. Müslümanlar o gün öğle namazını Yahudilerin sığındığı kalenin yakınında terk edilmiş bir avluda kıldılar. Yahudiler düşmanlarının bu kadar kısa sürede gelmiş olmasına şaşırmışlardı. Surlar okçular tarafından tutulmuştu. Ayrıca pek çok da taş yığmışlardı.
4: Beklediğimizden erken geldiler.
5: Evet, neyse ki hazırlığımızı tamamlamıştık.
4: Kendi başımıza bu kuşatmadan kurtulmamız imkansız.
5: Yarın gün ağarmadan Abdullah bin Übey'in birlikleriyle Kurayza Yahudileri burada olacak. Merak etme.
4: Umarım öyle olur.
3: Günler geçtiği halde Yahudilere hala destek gelmemişti. Bu arada İslam ordusu çeşitli sebeplerle gelemeyen insanların katılımıyla sürekli kalabalıklaşıyordu.
4: Günler geçti. Hala gelen yok. Gatafan destek gönderecekti. Kurayza ve İbni Übey de.
5: Bize söz vermişlerdi.
4: Onlara güvenmemeliydik.
6: En ufak bir yardım işareti yok. Dış dünyadan tamamen koptuk. Dayanamayacağız.
4: Lanet olsun. Lanet!
3: Artık yardım ümitleri tamamen kesilmişti. Müslümanların da kararlılıkları ortadaydı. Yahudilerin bu şekilde dayanmaları imkansızdı.
5: Ne yapacağız?
4: Muhammed'e teslim olacağımıza dair haber göndereceğiz.
6: Ama?
4: Ama ne? Ne yapabiliriz? Başka çaremiz mi var? Dua edin de Muhammed mallarımızı götürmeye izin versin. Gördünüz mü? Bakın Muhammed mallarımızı götürmemize sıcak bakmıyor. Bir kere daha teklif edeceğim. Umarım kabul eder. Evet, beklediğimiz haber geldi. O şöyle demiş. Topraklarınızı terk edin. Silahlarınız ve zırhlarınız hariç... develerinizin taşıyabileceği kadar ne istiyorsanız götürün.
5: Haber verin. Herkes yarım bıraktığı göç hazırlığını tamamlasın.
3: Nadir oğulları hazır olunca Suriye'ye doğru yola çıktılar. Medine pazarının içinden tek bir sıra halinde geçen develerin ihtişamı şaşılacak şekildeydi. Nadir oğullarının zengin olduğu bilinirdi ama bugüne kadar insanlar sadece bunun küçük bir kısmına şahit olmuşlardı. Yahudiler evlerinin kapılarını bile develere yüklemişler, artlarında bıraktıkları evleri de tahrip etmişlerdi. Bir kısmı Suriye'ye yerleşti, bir kısmı ise Hayber'e. Terk edilen evlerse Müslümanlardan evi olmayanlara dağıtıldı. Bu sırada Peygamberimizin kuzenlerinden Ebu Seleme, Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın nüksetmesi sonucunda vefat etti. Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme İslam'ı ilk kabul eden muhacirlerdendi. Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Peygamberimiz vefat haberini alınca hemen Ebu Seleme'nin evine gitti. Ebu Seleme vefat ettiğinde gözleri tavana dikilmişti. Peygamberimiz yanına girince gözlerini kapattı. Cenazenin başında ağlayan kadınlara da şöyle dedi. Siz kendinize hayırdan

0: başka dua etmeyiniz. Çünkü melekler ölünün yanında bulunur ve ölü sahiplerinin dualarına amin der. Allah'ım, kabrinde ona genişlik ver ve orada kendisini nurlandır. Onun nurunu çoğalt, günahını bağışla. Allah'ım, onun derecesini hidayete erdirilenler içinde yükselt. Ey alemlerin Rabbi, bizim günahlarımızı da onun günahlarını da bağışla.
1: Amin. Amin.
0: Araplar arasında eskiden beri içki kullanımı oldukça yaygındı. Hurmadan, yaş ve kuru üzüme, tahıldan bala kadar pek çok gıda maddesinden içki yapılmaktaydı. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde içki henüz haram kılınmamıştı. Resulullah ile sahabeden bazıları zararlı olduğunu bildikleri için sarhoş edici içecekleri içmezlerdi. Ancak hakkında herhangi bir yasak olmadığı için bazı Müslümanlar içki içme alışkanlıklarını sürdürmekteydiler. Bu durum kendilerini rahatsız ediyordu. Peygamberimize gelip içki içmenin hükmünü sordular.
2: Ya Resulallah, içki hakkında bir hüküm yok. Senin bunu ağzına koymadığını biliyoruz. Ama haram da demiyorsun. Rabbine dua etsen de bize bunun hükmünü bildirse.
0: Hazreti Ömer pek çok kişinin aklına takılan soruyu dillendirmişti. Kısa süre içinde bir ayeti kerime nazil oldu. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlar da hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.
2: Halk bu ayette bir ruhsat olduğunu düşünüyor. Bir kısmı içkiyi bıraktı, bir kısmı ise içmeye devam ediyor. Allah'ım, içki hakkında bize kesin bir beyanda bulun.
0: Bir müddet sonra Nisa suresinin 43. ayeti nazil oldu. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Namaz müminler için çok önemliydi. Dolayısıyla içki içenlerin sayısı daha da azaldı. Ama tamamen terk edilmedi. Hazreti Ömer ısrarla kesin bir hüküm vermesi için Allah'a dua ediyordu. En sonunda Maide suresinin 90 ve 91. ayetleri nazil oldu. Bunu haber alan Hazreti Ömer Müslümanlara bunu duyurdu.
2: Ey Müslümanlar, dinleyin. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
3: Sen emredersin de biz itaat etmez miyiz ya Rab? Vazgeçtik.
4: Vazgeçtik.
5: Vazgeçtik.
6: Vazgeçtik ya Rabbi.
7: Vallahi şu andan sonra boğazımdan bir damla içki geçmeyecek. Ama aklıma takılan bir şey var. Allah'ın haram kıldığı bu şeyi kullanan ve kullanırken ölen kardeşlerimizin durumu ne olacak?
2: Haram kılınmadan önce yapılanları Allah affetmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle diyor. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Bir münadi şehrin sokaklarında gezerek içkinin yasaklandığını insanlara bildirecek.
8: Oğlum Enes...
9: Geldim baba.
8: Birazdan misafirlerimiz gelecek. Onlara ikram etmek için içki ve hurma hazırlar mısın?
9: Hı hı. Tabii baba. Hangi küpten alayım?
8: Sağdakinden al. O daha iyi.
9: Peki.

0: İşte geldiler. Sen hazırlığı yap, birazdan getirirsin.
1: Tamam.
0: Buyurun, hoş geldiniz.
1: Bitti sayılar. Hurmaları da koyarsam hazır.
2: Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır.
1: Ha? Bir ses mi duydum? Hemen gidip bakayım dışarı.
2: Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır.
1: Baba! Gelir misin?
0: Ne oldu Enes?
1: Resulullah'ın münadisi sokakta sarhoşluk veren her şeyin yasaklandığını söylüyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Önce tam olarak ne dediğini anlayamadım. Dışarı çıkınca emin oldum.
0: O zaman yardım et de şu testileri boşaltın. Bundan sonra içki hanemizde bulunmasın. Hadi devirin testileri.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım." O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir.

Semüre bin Cündüb radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar.

0: Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."
1: Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebu'l-Esved'i ziyaret eder. Ebu'l-Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve "Sana bir tek soru soracağım," der. Ebu'l-Esved,

de nedir o deyince Vasile Rabbine karşı zannın nasıl der. Ebul Esved güzel dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.

içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Hazreti Aişe'den radiyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vakti Müslüman eylemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri malayaniyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Evvelden ahire uzanan zamanlardan birinde kimimiz zaman dolduruyor, kimimiz zaman geçiriyordu. Birileri bize zaman tanırken çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kollayanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken pek azımız zamanla yarıştığının farkındaydı ve en çok zaman sıkıntısı çekenler en iyi zaman öldürenlerdi. Oysa hepimizin kolunda saatler vardı. Hepimiz için zaman en kıymetli hazineydi. Hepimiz az zamanda önemli işler yapabilme derdindeydik ve hep bir yerlere yetişebilmek için acele etmek zorundaydık. Hep bir koşuşturma içinde, nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Hızlandırılmış bir filme benziyordu hayatımız. Görüntüler vardı ancak işitilenler sadece anlamsız seslerden ibaretti. Kubbemizde baki kalan hoş bir sada yerine işte bu garip seslerdi. Hal böyleyken zamanı idrak edemeyen bizler asrı nasıl idrak edecektik? Kitabımızı açtık, Rabbimizin güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün üzerine, asrın üzerine yeminler ettiğini gördük. Kendisine bahşedilen zamanın hakkını vermeyen kulların, veremeyen kulların, keşke toprak olaydım diye hayıflanmalarına şahit olduk. Pişmanlık içerisinde Rabbinden bir ömürlük hayat hakkı daha isteyerek çırpınanları, bu kendisine lütfedildiği takdirde samimi bir kul olma sözleri vererek yalvaranları gördük. Müslümanız, işittik, itaat ettik. Evet biz Müslümanız. Peki ya saatimiz? Vaktimizi nasıl Müslüman eğleyebiliriz? Hız sarmalında ömrü tükenen, ömrünü malayaniyle geçiren saati nasıl Müslüman olur? Nebi'ye kulak verdik. Buyurdu ki, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan bir tabir. Malayani ve biz bunu, bizi ilgilendirmeyen, bize hiçbir faydası olmayan, incir çekirdeğini doldurmayan, bununla birlikte farkında olmadan ömürleri işgal eden tüm boş işleri terk etmek ve tüm bunlardan uzaklaştığımız ölçüde İslam'la güzelleşmek. Nebi'nin işaret ettiği üzere Müslümanlığımızın güzelliğini malayani ile olan mesafemizle ilişkili olduğunu öğrenmeliyiz. Sevgili Peygamberimize göre malayaniye olan uzaklığımız kadar Müslümanlığımız güzel ve kaliteli. Zaman malayani ile geçerken, zamanı Müslüman bilinciyle yaşamıyorken, yani vaktimiz Müslüman değilkense Müslümanlığımız eksik, Müslüman bilincimiz yaralı. Müslümanlar olarak ancak fikrimizi, sözümüzü, bilincimizi, vicdanımızı, ahlakımızı ve vaktimizi Müslüman kıldığımız zaman sağlıklı bir Müslüman kimliğine sahip olmak mümkün. Hayatımıza Resul-i Ekrem'in malayani tabirini dahil etmemizle ışık hızıyla içinden geçtiğimiz hayatımızda bir duraksama olmalı. Bir hız sarmalı haline getirilen hayatımız yavaşlamalı. Zamanın ne içinde ne dışında yaşayan bir ahir zaman Müslümanları şimdiye kadar geçirdikleri ömürlerini şöyle bir sorgulamalı. Zamanın ruhunu iliklerinde hissederek hayatlarına nebevi bir disiplin kazandırmak adına saatlerinin ne kadar Müslüman olduğunu kendilerine sormalı. Ziyada başlayıp ziyada biten, huzurlu, hafif günler mi yaşadığımız? Yoksa geceyi gündüze katıp saadeti az, meşakkati çok,

bulanık renkli günlerin içinden mi geçiyoruz? Gözlerimizi nurlu sabahlara açıp hanelerimize seher bereketini mi dolduruyoruz? Ne yaptığımız bilmez bir halde akrep ve yelkovanları yakalamaya mı çalışıyoruz? Yaşadığımız çağın anı yaşamak telkinlerine boyun eğip zamandan sürgün edildiğimizin ne kadar farkındayız? Hayatı dolu dolu yaşadığımız vehmine kapılıp aslında malayani istilasına maruz kaldığımızı, böylelikle hayatı ve dahi hakikati ıskaladığımızı neden bir türlü fark edemiyoruz? Çağımız endüstrisinin gözlerimiz, zihinlerimiz, kalbimiz, bilincimiz için özenle ürettiği bu gereksiz malzemelere neden bu kadar rağbet gösteriyoruz? Gerçek şu ki bu tuzaklara kapılıp zaman idrakini yitirdiğimizde ruhsuz gezen bedenler halinde faniliğe mahkum edilmiş oluyoruz. Yıllar yılı saatimiz işliyor ancak biz duruyoruz. Ufuklarda olması gereken gözlerimiz gaflete yenik düşmüş durumda. Yüz çevirmemiz gereken bu gereksiz uğraşlarımızı her gün yeni bir şevkle, iştiyakla, heyecanla icra ediyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü diğerinden bereketli kılıp kendimizi aşmak için çaba sarf ediyoruz? İyiliğe vesile olup kötülüğü engellemek adına hangi adımı atıyoruz? Huzura ak yüzlerle varabilmek için yüzümüzü ağartacak hangi işleri yapıyoruz? Elimiz, dilimiz, kalbimiz gereksiz boş işlerle meşgulken dünyadaki tüm acıların son bulmasını bekliyoruz. Sadece cılız temennilerde bulunuyoruz çoğu zaman, kendimizin dahi işitmediği. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Zulüm dursun istiyoruz. Musa'nın firavunları dize getirmesini, Ebabillerin filleri yenmesini diliyoruz. Biz yardım için kimseye elimizi uzatmazken Rabbimizin inayetini üzerimize indirmesini istiyoruz. Malayani işlerin kıskacında ömrümüz beyhude geçerken göklerden mucizeler inmesini bekliyoruz. Bizim kendi mucizemizin gafletten, bencillikten, tembellikten, nafile meşgalelerden arınmak olduğunun farkına varamıyoruz. Oysa Müslümanlar olarak vakit duyarlılığı kazanıp zamanda deruni yolculuklara çıkabildiğimizde, zamandan yeni zamanlar devşirebildiğimizde Müslüman vasfını hak etmiş olacağız. İşte o zaman başımızdaki kara bulutlar dağılacak ve çok daha farklı bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Kendimizi ve vaktimizi Müslüman eyleyebildiğimiz zaman.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de, "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen

öldürsen bu, borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi, dedi. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

0: İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım." buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte itbanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve

0: ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren

0: Nisan Kumru.
1: Yalnız sahabi Ebu Zer radıyallahu anh. Asıl adı Cündep bin Cünadi olmakla birlikte Ebu Zer künyesiyle meşhur olmuştur. Arap Yarımadası'nda kervanlara baskın yapmakla meşhur olan Gıfar kabilesine mensuptur. Ebu Zer, Hazreti Peygamber'in miladi 610 yılında davete başladığı haberini alınca derhal Mekke'ye geldi ve onun huzurunda İslam'a girerek ilk Müslümanların arasına dahil oldu. Bu nedenledir ki o, ilk Bedevi Müslüman kabul edilir. İslam dinini kabul etmesinden önceki gözü pekliğini Mekke'de de sergileyen Ebu Zer, gizli davetin gerçekleştiği ve Müslüman olanların ancak Mekke'nin uzak vadilerinde toplanıp ibadet edebildikleri bir dönemde Kabe'ye giderek İslam'a girdiğini açıklama cesaretini gösterdi. Üstelik bununla da iktifa etmeyerek orada bulunan müşrikleri puta tapmaktan vazgeçip tevhid inancını benimsemeye çağırdı. Onun davranışını kendileri için bir saygısızlık ve meydan okuma olarak kabul eden Mekke uluları, hepsi birden üzerine saldırarak feci bir şekilde dövdüler. Ebu Zer'i linç girişiminden Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın müdahalesi kurtardı. Buna rağmen o, ertesi gün yine aynı yerde Müslümanlığını açıklamak suretiyle müşrikleri kızdırmış ve yine saldırıya uğramıştır. Olaydan haberdar olan Resulullah, yanına çağırarak onu Mekke'de kalmasının hem kendisi hem de diğer Müslümanlar için tehlike oluşturacağı gerekçesiyle yurduna dönmesini, orada kendi kabilesini İslam'a davet etmesini istedi. Ebu Zer radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in tavsiyeleri doğrultusunda yurduna geri gitti ve halkını dine davete başladı. O kadar ki Hazreti Peygamber'i görmeden Gıfarlı pek çok Bedevi Arap, onun vasıtasıyla İslam dinine girdiler. Ebu Zer, Müslüman olmasından itibaren Hicret'in 5. yılına kadar geçen uzun süre zarfında Beni Gıfar yurdunda yaşadı. Nihayet Hendek gazvesinin ardından Medine'ye intikal ederek muhacirler arasına katıldı. Medine'ye hicretten sonra da Hazreti Peygamber'in mescide bitişik olarak inşa ettiği Suffe denilen eğitim ve barınma merkezinin müdavimleri arasına dahil oldu. Bu dönemde sürekli olarak Resulullah'ın yakınında bulundu. Ondan doğrudan ilim almaya başladı. Diğer taraftan da bütün sivil ve askeri faaliyetlere Hazreti Peygamber'le birlikte iştirak etti. Müslümanlar için en zorlu askeri harekattan biri olan Tebük Seferi esnasında zayıf devesiyle yolculuk yapmak zorunda kalan Ebu Zer, ordunun konaklama yerine ancak sonradan ulaşabildi. O, gidiş yolunda bulduğu suyu kendisi içmemiş, Müslümanlara getirmişti. Bu davranışından son derece memnun ve müteessir olan Allah Resulü, ona hayır duada bulunmuş ve ashabına, "O yalnız yürür, yalnız ölür ve yalnız haşrolunur" demek suretiyle, onun daha sonraki hayatı hakkında bilgiler vermiştir. Ebu Zer, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in halifelikleri döneminde sakin bir hayat yaşadı. Bu süreçte Müslüman askerlerle birlikte Suriye fetihlerine iştirak etti ve Halife Hazreti Ömer'in kendisine bağladığı maaşla hayatını mütevazı şartlarda devam ettirdi. Suriye ve Ürdün fetihlerinin ardından Mısır fethine iştirak etti. Burada bir müddet kaldıktan sonra tekrar Medine'ye döndü. Ebu Zer'in İslam tarihi kaynaklarında adının sıkça zikredildiği dönem Hazreti Osman'ın halifeliği zamanıdır. Bu sürecin başlangıcında tertip edilen seferlere bir asker olarak iştirak eden Ebu Zer, Şam eyalet valisi Muaviye'nin Anadolu seferlerine ve Kıbrıs fethine katıldı. Gerek Suriye, gerek Mısır, gerekse İran fetihlerinde elde edilen muazzam ganimetler sonucunda toplumda görülen refah ve devlet adamlarının harcamalarındaki artış, Ebu Zer'le zamanın idarecileri arasında tartışmalara sebep oldu. O, insanların dünya malına temayül göstermelerini, bilhassa Emevi idarecileriyle bazı zengin Müslümanların ihtiyaç fazlası mallarını Allah yolunda sarf etmeyip biriktirmelerini şiddetli bir şekilde eleştirmeye başladı. Altın ve gümüşü Allah yolunda sarf etmeyip biriktirenleri elem verici bir azapla korkutan ayetlere dayanarak, ihtiyaç fazlası malın elde tutulmayarak derhal Allah yolunda harcanması gerektiğini savunan Ebu Zer, bu konuda Halife Hazreti Osman'ı göreve çağırarak elinde ihtiyacından fazla mal bulunan Müslümanların sahip olduklarının devlet zoruyla müsaade edilmesini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istedi. Buna karşılık Hazreti Osman da kendisinin devlet başkanı olarak ancak zekat konusunda insanları zorlayabileceğini, onları tasaddukta bulunmaya teşvik edebileceğini, ancak farz olan zekatı verilmiş malın tasarrufunun sadece sahibine ait olduğunu, halifenin bu konuda bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını söyledi. Buna rağmen Ebu Zer, insanları dünya malından uzak durmaya ve zühdle takvaya yönelmeye dair görüşlerini açıklamaya devam etti. Üstelik fikirlerini daha da sertleştirerek Müslümanların mallarını kendi malları gibi harcadıkları iddiasıyla devlet idarecilerini itham edici boyuta taşıdı. Bu sebeple düşüncelerinden rahatsız olanların sözlü ve fiili müdahaleleriyle karşı karşıya kaldı. Hazreti Osman da bunun üzerine eleştirdiği insanlar tarafından kendisine daha büyük bir zarar gelebilir endişesiyle onu Medine'ye yakın bir yerde bulunan Rebeze denilen bir yere göndermeye razı etti. Vefatına kadar insanlardan uzak bir vaziyette bu konaklama yerinde hayatını devam ettiren Ebu Zer, Hicret'in 32. yılının Zilhicce ayında burada vefat etti. Cesareti, samimiyeti, açık sözlülüğü ve doğruluğuyla ashab arasında şöhret bulan Ebu Zer hakkında Allah Resulü'nün gök kubbenin altında Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur buyurduğu rivayet edilir. Zahitliğiyle ünlenen ve dünya malına karşı en küçük bir meyli bulunmayan Ebu Zer'in bu haline Hazreti Peygamber, Ebu Zer yeryüzünde İsa bin Meryem'in zühdüyle yürür sözleriyle şahitlik eder. Hazreti Peygamber'in müezzini Bilal-i Habeşi. Hazreti Peygamber'in doğumundan 10 yıl sonra miladi 581 yılında dünyaya geldi. Babası Rebah ve annesi Hamame köle olduğu için o da köle statüsünde doğmuştur. Annesinden dolayı İbni Hamame olarak künyelenmiştir. Bilal-i Habeşi, Mekke'de Müslüman olan ilk 10 kişi arasında kabul edilir. Kureyş'in Beni Cumah soyunun reisi Ümeyye bin Halef'in kölesi olarak İslam dinini kabul eden Rebah ailesi, Mekke'de efendilerinin baskı ve fiziki işkencelerine maruz kaldı. Ümeyye bin Halef, dininden vazgeçirmek için özellikle Bilal'i kızgın kumlara yatırıp güneşin altında uzun süre bekletmiş, bazen de karnına kızgın taşlar koymak suretiyle ona öldürücü işkenceler uygulamıştır. Bütün baskı ve işkencelere rağmen Bilal inancından geri dönmedi. Ümeyye bin Halef'in Hazreti Peygamber'i inkar etmesi çağrılarına sürekli olarak tekbir getirerek cevap verdi. Nihayet onun Müslümanlığına vesile olan Hazreti Ebu Bekir, uğradığı işkencelerden kurtulabilmek amacıyla yerine daha güçlü ve müşrik siyahi bir köle vermek suretiyle Ümeyye bin Halef'ten Bilal'i satın alarak hürriyetine kavuşturdu. Bilal-i Habeşi, hicrete kadar geçen dönemde gerek Hazreti Peygamber'in gerekse diğer Müslümanların müşrikler tarafından uygulanan maddi ve manevi baskılarına maruz kaldı. Ancak tüm bu baskılara rağmen imanını korumayı ve Allah Resulüne yardım ve destekçi olmayı devam ettirdi. Akabe biatlarından sonra gerçekleştirilen Medine'ye hicrete iştirak etti. Bilal-i Habeşi hicretten yaklaşık bir sene sonra Allah Resulü tarafından kendisine öğretilen ezanı okudu. Bu şekilde hem onun ve hem Müslümanların ilk müezzini oldu. Bundan sonraki dönemde gerek Medine'de kalındığı esnada, gerekse sefer için şehir dışına çıkıldığında bütün namaz çağrıları Bilal'in ezanıyla gerçekleştirildi. Bu şekilde o, Allah Resulü'nün özel müezzini olma şerefi ve ayrıcalığı kazandı. Onun bir gün sabah ezanını okuması esnasında ezana "Es-salatu hayrun minen nevm" namaz uykudan daha hayırlıdır ibaresini eklemesi, Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmiş, Resulullah onun daha sonraki sabah ezanlarında da bu ifadeyi tekrarlamasına izin vermiştir. Günümüze kadar gelen bu uygulama Bilal-i Habeşi'nin ezana bir hediyesi ve güzel bir adet olarak kabul edilir. Bilal-i Habeşi, Hazreti Peygamber'in iştirak ettiği bütün savaşlarda onun hemen yanında yer aldı. Bedir Savaşı esnasında Mekke döneminde kendisine büyük işkence yapan eski efendisi müşrik liderlerden Ümeyye bin Halef'in öldürülmesine yardımcı oldu. Diğer savaşlara ve askeri seferlere de iştirak eden Bilal, Uhud, Hendek, Hayber Mekke fethi ve Huneyn Savaşı gibi bütün çarpışmalarda Allah Resulü'nün en yakınında bulunarak onu düşman saldırılarından koruyan muhafızlar arasında yerini aldı. Mekke'nin fethi esnasında Hazreti Peygamber'in yanında şehre giren Bilal, onunla birlikte Kabe'nin içine girerek namaz kıldı. Daha sonra da Beytullah'ta bulunan putların ortadan kaldırılmasında Allah Resulüne yardımcı oldu. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra onun emriyle Kabe'nin üstüne çıkıp ilk ezanı okuyarak hem namaz çağrısı yaptı hem de Mekke'nin Müslümanların eline geçtiğini ve bu şehrin Müslüman bir merkez haline geldiğini ilan etti. Kaynaklarda Bilal'in Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ezan okumadığı, sadece Allah Resulü'nün müezzini olarak anılmak istediği için böyle bir karar aldığı bildirilir. Bilal radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'in yaklaşık 2 yıl süren halifeliği döneminde Medine'de kalmış, Hazreti Ömer'in yönetimi zamanında ise cihat faaliyetlerine iştirak etmek üzere Şam bölgesine gitmiş ve ölümüne kadar burada gerçekleşen fetih hareketlerinde aktif bir şekilde yer almıştır. Bu esnada Şam diyarında bulunan Avlan kasabasına yerleşen Bilal, burada sakin bir hayat sürdü. O, Hazreti Ömer'le birlikte Kudüs'ün Müslümanlara teslim oluşuna şahit oldu. Halifenin ısrarlı talebi neticesinde Kudüs'te de ezan okudu. Bilal-i Habeşi, hicretin 20. yılında 60 yaşını geçmiş olarak Şam bölgesinde Halep veya Darreya denilen yerde vefat etti. Burada bulunan Bab-ı Sahir mezarlığına defnedildi. Müezzinlerin ilki ve piri kabul edilen Bilal, günümüzde güzel ezan okuyan müezzinlerin bir sıfatı olarak kabul edilmiş ve adı her zaman güzel okunan ezanla özdeşleştirilmiştir.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Ebu Yala Şeddat bin Evs'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Seleme bin Ekva'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına gelmiştim. Bana iki rekat namaz kıl buyurdu.

Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: Şemail-i Şerif dersleri az sonra. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ec'alni muhlisan lek ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram.
1: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana

Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimiz ve dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlikten, kötülükten, şirkten, nifaktan ve görsünler diye yapılan amelden sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı.

0: hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil, sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil, darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih, onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı, harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır Mukavkısı'nın hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darbı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehil bin Sattan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular.
1: Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e, "Suyu bırak gelsin."

dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize, "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam tarihi az sonra.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ''Ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et.'' demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ''Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz diyerek şöyle buyurdu. Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, bu babanız Adem aleyhisselam olabilir der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, ''Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?'' İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin," diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi," dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin," diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve, "Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda İslam tarihinde çok özel bir yere sahip olan ve Hulefai Raşid'in yani Hazreti Peygamber'in Raşid halifelerinin dördüncüsü olan Hazreti Ali'nin hilafet dönemi hakkında bilgiler vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, bir önceki programımızın son kısmında da ifade ettiğimiz gibi Hazreti Osman şehit edilince Ümeyye soyuna mensup olanlar Medine'den süratle uzaklaşmış ve böylece şehir bütünüyle isyancıların hakimiyetine girmişti. Daha sonra Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas, Mugire bin Şube, Muhammed bin Mesleme ve Üsame bin Zeyd'in de aralarında bulunduğu ashab mescitte toplanarak halife seçimine gidilmiş, Hazreti Ali kendisine yapılan hilafet teklifini orada bulunan Talha ve Zübeyr'e yöneltmiş, fakat kendisinin halife olması konusundaki ısrarlar üzerine halifelik biatını kabul etmiştir. Biattan sonra Hazreti Ali'yi bekleyen en önemli mesele, Hazreti Osman'ın katillerinin tespit edilip cezalandırılmasıydı. Ancak ortada belirli bir katil yoktu. Sayıları binleri bulan bir kalabalık, Osman'ı hepimiz öldürdük diyorlardı. Halifenin şehre tamamen hakim durumda olan asilerle hemen başa çıkamayacağı açıktı. Bu durumda ortalığın yatışmasını beklemek en doğru yoldu. Yeni halifeyi bu karara sevk eden muhtemel amillerden biri de kendisine fiilen yalnız Medine'de biat edilmiş olması, diğer vilayetlerde durumun henüz aydınlığa kavuşmamış olmasıydı. Nitekim Şam valisi ve Hazreti Osman'ın yeğeni Muaviye, kendisini biada davet için gelen elçiye Ali'nin isyancıların suç ortağı olduğunu iddia ederek red cevabı vermiş ve Osman'ın kanını dava edeceğini göstermişti. Hazreti Osman'ın katillerini cezalandırmayı samimi olarak isteyen ancak uygun şartların doğmasını beklediği anlaşılan halifeye karşı Muaviye'nin gösterdiği bu menfi tutumun ayrıca Mekke'de bulunan Emevi ailesi mensuplarının yanında yer alan bazı sahabilerin bu davranışlarının gerçek sebeplerini izah edebilmek mevcut bilgilerle mümkün görünmemektedir. 9 Aralık 656 tarihinde meydana gelen Cemel Vakası adıyla meşhur savaş sonunda Hazreti Ali galip gelmiş, bu savaşta pek çok Müslüman hayatını kaybetmişti. Savaşta ölenlere çok üzülen ve cenaze hizmetlerini bizzat yürüten Halife Hazreti Ali, Muaviye'yi tekrar biata davet etmiş ancak sonuç alamamıştı. Bu yüzden Müslümanlar ikinci defa 657 Haziran'ında Sıffin'de karşı karşıya geldi. Süvari ve piyade kuvvetlerinin 3 ay süren mücadeleleri Leyletül Herir adıyla meşhur olan 27-28 Temmuz 657 gecesi Cuma sabahına kadar bütün şiddetiyle devam etti. Halife Hazreti Ali, ünlü kumandanı Malik el-Eşter vasıtasıyla Muaviye ordusuna son ve öldürücü darbeyi indirmek üzereyken, ümidini kaybeden Muaviye savaş meydanından kaçmaya karar vermişken, Amr bin As imdadına yetişerek iki taraf arasındaki ihtilafın halledilmesi için Allah'ın kitabının hakemliğine başvurulması tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine Muaviye, Büyük Şam Mushafını yani Kur'an sayfalarını mızrakların ucuna bağlatarak taşıttı. Askerleri de yanlarında bulunan mushafları mızraklarının ucuna bağlayarak, "Ey Iraklılar, savaşı bırakalım, Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun," diye bağırdılar. Bu hareket, Hazreti Ali'nin ordusundaki askerlerin üzerinde Amr'ın beklediği tesiri icra etmişti. Hazreti Ali, bütün bu olup bitenlerin bir hile olduğu hususundaki ikazlarına rağmen ordusuna söz dinletemedi ve kurra'dan birçoğunun ısrarıyla hakem kararına başvurulması teklifini kabule mecbur kaldı ve istemeyerek Ebu Musa el-Eşari'yi hakem tayin etti. Muaviye de Amr bin As'ı hakem seçmişti. Sıffin Savaşı'nın sonunda hakemlerin belirlenmesine rağmen halifenin ordusundaki temimlilerden bazıları "La hükme illa lillah" sloganıyla hakem olayına karşı çıkarak 10 bin civarındaki asker halifeyle birlikte Küfe'ye dönmeyerek Küfe yakınındaki Harura'ya çekildiler. Halife Harura'ya gidip onlarla konuştu. 6000 kişilik bir grup kendisiyle beraber Küfe'ye döndü. Geride kalan ve daha sonra hariciler

0: diye anılacak olan 4000 kişilik bir kuvvetse Nehrevan'a gitti. Bu arada Hazreti Ali Nehrevan'da bulunan haricileri ikna etmek için kendilerine mektup yazdıysa da sonuç alamadı. Haricilerin ashabtan Abdullah bin Habbab ve hamile karısını sırf kendi görüşlerini paylaşmadığı için hunharca katletmeleri üzerine harici meselesini hallettikten sonra Şam'a yürümeye karar verdi. Nehrevan'daki hariciler Hazreti Ali'nin kendilerine yaptığı teklifleri reddederek 17 Temmuz 658 savaşı başlattılar. Hazreti Ali bu savaştan sonra Şamlılara karşı harekete geçmek üzere Nuhayle'de konakladı. Küfe'de kalan ve Ehli Nuhayle denilen yaklaşık 2000 kişilik bir harici topluluğuyla konuşarak onlardan ya kendisine iltihak edip Şamlılar üzerine yürümelerini veya geri dönmelerini istediyse de hariciler onun bu isteğini geri çevirdiler. Bütün bu hadiseler üzerine bıkkınlık ve yılgınlığa düşen askerleri artık savaşmak istemediklerini söyleyince Halife Hazreti Ali Küfe'ye dönmek ve Muaviye'ye karşı faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Hazreti Ali, hakem olayından sonra Küfe'ye çekilip Muaviye'ye karşı yeni bir sefer için hazırlıklara başlamış fakat savaşmaktan bıkmış sebatsız Iraklı askerlerden yeterli desteği görememişti. Nihayet büyük gayret sarf ederek 40 bin kişilik bir ordu teşkil edebilmiş ve sefere hazırlanmıştı. Ancak Küfe'de intikam arzusuyla yanıp tutuşan harici Abdurrahman bin Mülcem tarafından zehirli bir hançerle sabah namazında yaralandı. Aldığı yaranın tesiriyle 2 gün sonra 21 Ramazan 661'de şehit edildi ve Küfe'ye yani bugünkü Necef'e defnedildi. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ali ortaya yakın bir boyda, esmer tenli, iri siyah gözlü, sık sakallı, güzel yüzlü bir kimseydi. Kendisine Hazreti Peygamber tarafından verilen Ebu Türab lakabından başka El Murtaza ve Esedullahil Galip gibi lakapları da vardır. Bu vesileyle ona Ebu Türab lakabının verilişini hatırlatmanın uygun olacağını düşünüyoruz. Peygamber Efendimiz bir gün kızı Hazreti Fatıma'nın evine gitmişti. Bu ziyaret Hazreti Peygamber'in sıkça gerçekleştirdiği rutin ziyaretlerden biriydi aslında. Evde Hazreti Ali'yi aradı gözleri, göremedi. İnsan ruhunun inceliklerine vakıf olan rahmet peygamberi yanlış giden bir şeylerin olduğunu hissetmiş olmalı ki kızına "Ali nerede?" veya "Eşin nerede?" diye sormadı. Tıpkı turdan dönen ve gördükleri karşısında öfke ve hayal kırıklığı yaşayan Musa peygambere kardeşi Harun'un annemin oğlu diye seslenişi gibi amcamın oğlu nerede diye sordu. O ki Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicreti sırasında onun yerine öldürülmeye razıyım dercesine onun evinde kalmış adeta siper olmuştu peygamberimize. Her ne olmuşsa olmuş, Hazreti Fatıma ile eşi tartışmışlardı o gün. Oysa Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'yı çok severdi. Bir defasında onun için Hazreti Peygamber'e dert yanmamış mıydı? Hani Allah Resulü'nün yanına beraberce gitmişlerdi de utancından meramını anlatamamıştı kızı Fatıma. Ali hemen söz almış, onun söyleyemediğini ben anlatacağım size demişti. Kızınız Fatıma'nın değirmende buğday öğütürken elleri nasır tuttu. Kuyudan su çekerken kovanın ipi elinde iz bıraktı. Yemek tenceresinin ateşinden üstü başı is oldu diyordu. Kendileri için bir yardımcı talebini dile getirirken. O ziyaret günü Hazreti Fatıma babasının sorusuna "Aramızda bir şey var. Bana kızdı, çıkıp gitti." diye cevap vermişti. Allah Resulü ashabına Hazreti Ali'nin nerede olduğunu sorunca mescidin bir köşesinde kıvrılmış uyuyor diye haber verdiler. Hazreti Peygamber mescitte uyuyakalan Hazreti Ali'ye yaklaştı ve bir taraftan onun üzerindeki toprağı silkelerken diğer taraftan "Kalk ya Ebu Türab" diyerek latifeyle takılıyordu ona. Ebu Türab toprağın babası anlamına geliyordu. O günden sonra bu lakap Hazreti Ali için en güzel ünvan olacaktı. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali arasındaki huzursuzluk, peygamberimizin sevgi ve rahmet eliyle sükunet ve ferahlığa dönüşüyordu o gün. Taraf olmadan barıştıran, incitmeden birleştiren Allah Resulü, küslüğün üstünü kalplerdeki sevgi parıltılarını dökerek örtmüş, bir anlık öfkeden doğan kırgınlığı merhamet duygularıyla silivermişti. Allah Resulü'nün ailesiyle ilgili yüzü aşkın sözü vardı ve hepsi de ailenin önemini anlatıyordu bize. Hazreti Peygamber o gün onlara aile olduklarını hatırlatmıştı. Çünkü aile kurumu Allah'ın varlık dünyasına vurduğu ilahi bir mühürdü. Yüce Yaratıcı insanları, hayvanları, hatta bitkileri dahi erkekli dişili çift çift yaratmıştı aile olsunlar diye. Aile olmak, bir olmak, bir bütünü tamamlamak demekti. Değerli dostlar, çocukluğunda puta tapmadığı için daha sonraları Kerremallahu veçhe şeklindeki dua cümlesiyle anılmıştır Hazreti Ali. Onun İslam'ın yayılış tarihinde ve Müslümanlar arasındaki ilim, takva, ihlas, samimiyet, fedakarlık, şefkat, kahramanlık ve secaat gibi yüksek ahlaki ve insani vasıflar bakımından müstesna bir mevkiye sahip bulunduğunu, Kur'an ve sünneti en iyi bilenlerden biri olduğunu hemen hemen bütün sünni, şii kaynaklar ittifakla belirtirler. O aynı zamanda tasavvuf dünyası içinde vazgeçilmez bir isim olması sebebiyle İslam tasavvuf edebiyatında ayrı bir anlam ve önemle ele alınmıştır. Her şeye rağmen Hazreti Ali'nin tarihi şahsiyetini, meziyetlerini ve özelliklerini tam anlamıyla doğru bir şekilde belirleyebilmek çok güçtür. Çünkü gerek faaliyetleri, gerekse kendisine atfedilen konuşmaları ve şiirleri hakkında son derece farklı rivayetler mevcuttur. Kesin olan husus, onun Kur'an ve sünnete tam anlamıyla bağlı, dünyevi işlerden uzak kalmayı dileyen, İslam tarihinin Cemel, Sıffin, Nehrevan gibi talihsiz vakaları sonunda gözyaşı döküp muhaliflerinin iman ve hidayetleri için dua edecek kadar hassas, takva sahibi bir mümin olduğu gerçeğidir. Rabbim onun imanından, ihlasından ve ilminden bizleri de hissedar eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte İslam tarihinin çok önemli bir dönemi olan Hazreti Ali'nin hayatını ve şehadetini anlattığımız programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir. Adi bin Hatim'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı, ''Ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa, neler yapacağımı Allah elbette görecektir.'' dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca, arkadaşlarını kastederek, ''Ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim.'' dedi ve müşrikleri kastederek de, ''Bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim.'' dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona, ''Ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum.'' dedi. Sa'd, ''Ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım.'' dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor: ''Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.''
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır."

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Cahiliye Arapları yıldızların kendi hayatları üzerinde tesirleri olduğuna inanmışlardı. Onların yıldızlarla ilgili bu anlayışı akıl yapılarında var olan büyücülük ve falcılık inancının bir parçasıydı. Gerçekte Allah'ın kainat ayetleri durumunda olan gök cisimlerini falcılığın bir parçası seviyesine indirgemiş olan bu insanlar aynı uğursuzluk inancı ekseninde daha pek çok hurafe ortaya koymuşlardı.
4: Söyleyin bana, dediklerimde bir yanlış var mı?
5: Doğru söylüyorsun.
6: Haklısın.
4: Peki Muhammed ne yapmaya çalışıyor? Ha, bildiklerimizi atalarımızdan öğrenmedik mi? Gökyüzünde gözlerimizle görmedik mi? Yıldızlar istedikleri zaman yağmur yağdırmıyor mu? Ha? Söyleyin bana.
5: Evet, yağdırıyorlar.
6: Evet, öyle.
4: Peki bu gökyüzündeki yıldızlar istedikleri zaman insanları cezalandırmıyor mu?
5: Cezalandırırlar. Hem de öyle bir cezalandırırlar ki...
6: Yeter ki istesinler.
4: Her şeyimizi elimizden almaya çalışıyor Muhammed. Her şeyimizi, tüm bildiklerimizi, gökyüzüne baktığımızda gördüklerimizi...
5: Hepsinin hurafe olduğunu söylüyor.
4: Ne demek hurafe? Biz bir kuşun uçarken sağ ya da sol yana yatışından başımıza ne tür bir uğursuzluğun geleceğini anlarız.
5: Evet, kesinlikle öyle. Hastalıkların ve felaketlerin cinlerden geldiğini de biliriz.
6: Evet ama Muhammed kutsal cinlerden de korkmuyor ki.
4: Hepsini reddediyor, hepsini.
5: Evet, öldürülen bir insanın intikamı alınıncaya kadar kendi mezarı başında bir baykuş olup beklediğine de inanmıyor.
6: Ona kalırsa bizi hasta eden şey karnımızdaki yılanlar da değilmiş.
5: Ya neymiş o zaman?
6: Yılanlar değilmiş ve tedavi edilebilirmiş.
4: Muhammed bütün bilgeliğimizi yok sayıyor.
3: Bu hurafeler toplumun sağlıklı düşünmesini engelliyor ve insanların ilahi hakikati görmelerini zorlaştırıyordu. Allah'ın kutlu elçisi onları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuşturacak reçeteyi sunuyordu. Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir. Ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir diyordu.
2: Hadislerin hikayeleri.

varsın, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.

Cabir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdi Estağfirullah'a ve etubu iley. Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak İki yüzlülük sayardık buyurdu. Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe hatıraları az sonra.

dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengüsü fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Resulullah'a en çabuk kavuşan kıymetli validemiz Zeynep binti Cahş radıyallahu anha. Allah Resulü'nü kaybetmenin hüznüyle doluydu yürekler. Hane-i saadette de hüzün vardı. Aynı zamanda bir merak içindeydi müminlerin anneleri. İçinizden bana en çabuk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır demişti alemlerin efendisi onlara hayattayken. Acaba kimi kastetmişti? İçlerinden hangisi diğerlerinden daha önce kavuşacaktı o gül yüzlü nebiye? Resulullah'ın kıymetli eşleri bu sorunun cevabını bulmak için ne zaman bir araya gelseler, duvar kenarında kollarının uzunluğunu ölçmeye koyuluyorlardı. Bu durum bir süre böyle devam etti. Zihinleri meşgul eden bu bilmece, Zeynep binti Cahş'ın ölümüyle çözülüverdi. Boyu pek de uzun olmamakla birlikte, cömertliği ve ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesiyle meşhur olan bu hanımın vefatıyla anlaşıldı ki, kolu en uzun olan, en çok sadaka veren demekti.

Zeynep binti Cahş, Allah Resulü'nün halası Ümeyme'nin kızıydı. Hazreti Peygamber onu köreyken azat ederek evlat edindiği Zeyd bin Harise ile evlendirmek istemişti. Toplum içerisinde saygın bir konumda olan Kureyş kabilesinin en seçkin ailelerinden birine mensup Zeynep binti Cahş, bu teklife sıcak bakmasa da o sıralarda nazil olan Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur ayeti doğrultusunda Resulullah'a karşı gelmek istememiş ve Zeyd radıyallahu anh ile evlenmeyi kabul etmişti. Cahiliye adetlerinde hür bir kişi azat edilmiş bile olsa köle statüsünde olan biriyle evlenemezdi. Dolayısıyla bu evlilik hür ve köle ayrımına odaklanmış cahiliye anlayışına darbe vuran önemli bir olaydı. Fakat zaman içerisinde iki genç arasında çıkan anlaşmazlıklar had safhaya ulaştı. Resulullah'ın barış tavsiyeleri artık sonuç vermiyordu ve sonunda boşanma yoluna gidildi. Resulullah'ın takdiri karşısında kendi tercihinden vazgeçen, ancak bu birliktelikte huzur bulamayan Zeynep binti Cahş'a müjde olacak haber vahiy ile geldi. Biz onu, Zeynep'i sana nikahladı ki, evlatlıkları kadınlarıyla ilişkilerini kestiğinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Bu ayetle Zeyd bin Harise'den ayrılan Zeynep radıyallahu anha, Resulullah'a eş olmakla kalmıyor, müminlerin anneleri arasında eşsiz bir konumu haiz bulunuyordu. Evlilikleri boyunca bu hususu dile getiren Zeynep radıyallahu anha, sizleri Hazreti Peygamber'le kendi aileleriniz evlendirdi, beni ise yedi kat göklerin ötesinden Yüce Allah evlendirdi sözleriyle Hazreti Peygamber'in diğer eşlerine karşı övünürdü. Zeynep'in ilk evliliği gibi bu ikinci evliliği de inananlar için bir mesaj niteliğindeydi. Zira Yüce Allah, elçisine Zeynep binti Cahş'ı nikahlayarak cahiliye toplumunda mevcut evlatlıkların boşadığı hanımla evlenememe adetini kaldırdığını ilan ediyordu. İbadete düşkünlüğü ve hayır işlerindeki gayretleriyle ön plana çıkan Zeynep binti Cahş, Hazreti Peygamber'in en sevdiği hanımlarındandı. Deri tabaklama, deri dikme ve boncuk dizme gibi işler yapar, kazandığı parayı Allah yolunda harcardı. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında kendisine tahsis ettiği gelirin tamamını yoksullara dağıtmıştı. Resulullah'ın diğer hanımları da onun bu yönünü takdir ederdi. Vefatının ardından Ümmü Seleme validemiz onun hakkında şöyle demişti. Zeynep saliha bir hanımdı. Gece namazı kılar, çok oruç tutardı. El işi yapar ve ondan elde ettiğinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtırdı. Onun vefat haberini alan Hazreti Ayşe ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti. Övgüye layık, ibadetine düşkün, yetim ve dulların sığınağıydı. Bu güzel özellikleriyle Resulullah'ın nazarında özel bir yeri olan Zeynep validemiz, vefatından sonra da ona en çabuk kavuşan eşi oldu.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu, buyurdu.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi, secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

0: Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin." Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: "Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl." Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler.
1: Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim," dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor," diye iltifat etti. "Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu," cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap," dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nebi de, "Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar," buyurdu. Bu defa o şahıs, "Öyleyse bana zekattan ver," deyince Peygamberimiz, "Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim," buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 'Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşuğunu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Husayn, engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yanüstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Bismillah. Tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall. Au azilla au uzall. Au azlima au uzlam. Au ejhela au yujhela aley.
3: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Değerini bilmediğimiz iki eşsiz nimet: sağlık ve boş zaman. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki nimet vardır ki insanların çoğu

onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayetiyle bizlere lütfettiği sayısız nimetlerine işaret eden Rabbimiz, bir yandan bunların farkında olarak kendisine şükretmemizi isterken, bir yandan da bu nimetlerin göz alıcılığına kapılmamamız için bizi uyarır. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ömrünüzün geçiciliğini ve tüm nimetlerden hesaba çekileceğimiz bir günün geleceğini hatırlatırken, bunu unutturmaya çalışan düşmanlarımıza karşı da teyakkuzda olmamızı ister. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Mal, mülk, makam, mevki, şan, şöhret ve saltanat gibi geçici dünya zevklerine aldanan kimselerin hem dünyadaki hem de ahiretteki acıklı durumlarından örnekler vererek aynı hatalara düşmememiz için sık sık öğütlerde bulunur. Zira aldananların aldandıklarını anlayacakları ve aldanmışlıkların ortaya konacağı gün, yevmüttegabun olan kıyamet günü, kişinin anne babasına bile faydası olmayacağı gibi onların da kendisine bir yararı dokunmayacaktır. Dünya hayatında rehberimiz olan Resulullah Efendimiz, dünyada aldandığımız, kıymetini idrak etmekte zorlandığımız pek çok nimetten özellikle ikisine dikkatimizi çekiyor. Sağlık ve boş zaman. Dünyevi yaşantımızı sürdürebilmek için hayati nitelik taşıyan bu iki nimet, aynı zamanda ahiret hayatımızı imar edebilmek için de vazgeçilmezdir. Zira Rabbimize iman edebilmemiz için öncelikle akıl sağlığımızın yerinde olması gerekirken, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak da yine fiziksel ve ruhsal bakımdan sıhhat ve afiyet içinde olmamıza bağlıdır. Ve bütün bunlar ancak bizlere dünyadayken bahşedilen zaman dilimi içerisinde yapıldığında anlamlıdır. Sağlık, önemine her ortamda çeşitli vesilelerle atıf yapılan, buna rağmen en çok ihmal edilen nimetlerin başında gelir. Her gün amansız hastalıkların pençesine yakalanan milyonlarca insanın varlığından habersiz olmadığımız gibi, bir o kadar insanın ömrünün sonlandığını da müşahede ederiz. Bu kişilerin çok yakınımızdaki insanlar olması, bizi bir müddet kendimize çeki düzen verip sağlığımıza dikkat etmeye itse de, bu bilinci devamlı canlı tutmak kolay değildir. Hüsnü zannımız galip gelir çoğunlukla. Bu hastalıkların bize hiç uğramayacağını düşünür, ne kadar yaşlansak da ölümün hep çok uzaklarda olduğuna inandırırız kendimizi. Dünyada rahat ve huzurlu bir ömür sürme telaşıyla çalışıp didinirken, ailemizin geleceği için ter döküp yorulurken ihmal ederiz sağlığımızı. Bazen de sadece pervasızca günlük zevklerimizi tatmin etmek için zarara uğratırız bu en kıymetli hazineyi. Halbuki sağlığımızı ihmal ederek sahip olduğumuz hiçbir güzellik bize onun tattırdıklarını yaşatamaz. Yıllarca sağlığımızı kaybetme pahasına elde ettiğimiz serveti sağlığımızı düzeltmek için bir çırpıda harcayabilir, mutlu bir gelecek kurmayı düşlediğimiz çocuklarımızı kendilerini her şeyden daha mutlu edecek sağlıklı anne babalardan mahrum edebiliriz. Dünya ve ahiret saadetimiz için sağlığımıza dikkat etmemiz oldukça mühimdir. Hazreti Peygamber'in sağlıklı ve dengeli beslenmekten spora, ağız ve diş temizliğinden beden bakımına, yiyecek ve içecek kaplarımızın temizliğinden çevre temizliğine kadar hayatımızın her anını kuşatan sağlığı korumaya yönelik tavsiyeleri, mümin olarak bizlerin sağlığımızı koruma konusunda ne kadar hassas davranmamız gerektiğini gösterir. Zira insanın fıtratı gereği vücut bakımına dikkat etmesi gerektiğini bildiren Resulullah, her 7 günde bir yıkanmak, Yüce Allah'ın Müslüman üzerindeki hakkıdır diyerek, vücut temizliğinin kişisel tercihlerin ötesinde dini bir yükümlülük olduğuna dikkatleri çekmektedir. Ayrıca gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçirerek bitap düşen Abdullah bin Amr'a, böyle yapma, oruç tut fakat iftarını da yap, gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var, gözünün sende hakkı var diyen Efendimiz, insanın hangi niyetle olursa olsun bedenine karşı olan görevlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Çünkü bedenimiz Rabbimizin bize ahirette onu nasıl kullandığımızdan sorumlu tutacağı bir emanetidir. Değerini bilmediğimiz diğer bir nimet zamandır. Rabbimiz bizleri hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için belirli bir süreliğine dünyaya göndermiştir. Ne var ki dünyanın çekiciliği unutkanlığımızla birleşerek

bu kaçınılmaz sonu düşünmemize mani olur çoğu zaman. Ne kadar ömrümüzün olduğunu bilmeden erteleme alışkanlığına bırakırız bütün işlerimizi. Kendimize, ailemize, topluma ve hatta Rabbimize karşı olan sorumluluklarımızı. Daha da ileri giderek dinimizin gereklerini öğrenmeyi, yaşam rehberimiz olan Kur'an'ı okumayı, Resulullah'ı tanımayı bile erteleriz bazen. Bu halimizi bilen Allah Teala, dünya hayatının geçiciliğini bizlere tekrar tekrar hatırlatmış, dünyanın kendisinin de bir sonu olduğunu vurgulamış ve zamanın, asrın üzerine yemin ederek onun ne kadar değerli olduğunu anlatmıştır. İnsana sunulan yegane zaman dilimi olan ömrü iyi değerlendirmeyen kullar, cehenneme atıldıklarında dünya hayatına tekrar dönüp salih ameller işlemek isteyecek, ancak şu cevapla karşılanacaklardır. Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. O halde mümin olarak bize düşen, bize lütfedilen zaman nimetini en güzel şekilde kullanarak ömrümüzü Rabbimizin rızasını kazanacak fiillerle doldurmak ve asla boşa harcamamaktır. Mümini boş ve gereksiz şeylerden yüz çeviren kişi olarak tanımlayan Rabbimizin, bir işi bitirince hemen bir başkasına koyul emri doğrultusunda her anımızı iyi değerlendirmektir. Yalnızca iyi ve kötü amellerimizin değil, diğer nimetlerle birlikte bize bahşedilen zamanı nasıl kullandığımızın da hesabını vermekle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Ömrümüze yeni bir sayfa eklediğimiz bu günlerde geriye dönüp değerlendirme yapmalı, her şeyden önce sağlığımızı ve zamanımızı nasıl kullandığımızı gözden geçirmeli ve hatalarımız varsa bunların telafisini yapmak için hala zamanımız olduğuna sevinip şükretmeli ve bundan sonra sahip olduğumuz bu iki eşsiz nimeti daha özenli kullanmanın yollarını aramalıyız.

Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım Gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla.
1: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in kim hesaba çekilirse helak olur sözünü duyunca ona Kur'an'daki ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur sözüyle açıklamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu an anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, "Ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin," buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: "Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin."

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.

0: Ebu Ümame Südey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.
1: İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Efendimiz ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır diyerek cevap verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Müellifimiz Kadı İyaz şöyle ifade ediyor. Ne okuyacağımızı bize şöyle söylüyor. El-Babu Salis Fîmâ verada min sahihil ahbâri ve meşhûriha بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته عليه السلام. Bu kısımda Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah Teala katındaki şanının, şerefinin, mertebesinin yüksekliği konusunda sahih hadisi şerifler

hadisler okuyacağız. Bu dersimiz çok hadis okumakla geçecek inşallah. Ve an Vasilet ibnil Eskai kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramdan Vasile bin Eska var. Allah ondan razı olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir bu sahabi. Efendimiz ne buyurmuş? اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ اِبْرَاه۪يمَ اِسْمَائِيلِ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ اِسْمَائِيلَ بَن۪ي كِنَانَ وَاصْطَفَى مِنْ بَن۪ي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَن۪ي هَاشِمْ وَاصْطَفَان۪ي مِنْ بَن۪ي هَاشِمْ Efendimiz buyuruyor ki, Allah Teala İbrahim peygamberin soyundan İsmail'i seçti. İbrahim peygamberin oğullarından oğlu İsmail'i seçti. İsmail'in oğullarından Kinane oğullarını seçti. Beni Kinane'yi seçti. Kinane oğullarından Kureyş kabilesini seçti. Büyük gruplardan küçük gruplara doğru iniyoruz. Araplarda farklı bir taksimat vardır. Soy taksimatı. Ona göre söylüyor Peygamber Efendimiz. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Beni Haşim'i seçti. Beni Haşim'den de beni seçti. Haşim oğulları. Peygamber Efendimiz'in büyük dedesinin adıyla anılıyor. Haşim oğulları. Evet. Kureyş kabilesi dediğimiz Kureyş birçok böyle kabileye ayrılmıştır. Haşim oğulları onlardan biridir. Ve min hadisi Enes'in radıyallahu anh, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifte Fahri Alem Efendimiz şöyle buyurmuştu. Ene ekramu veledi Adem'e ala Rabbi ve la fakra. Ben Rabbimin nezdinde, yanında Adem oğullarının en değerlisi. Yaratılmış insanların içinde en değerli olan benim. Bunu size övünmek için söylemiyor. Bir gerçeği dile getirmek için söylüyor. Ve fi hadisi İbni Abbas radıyallahu anh, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Orada da Efendimiz şöyle buyuruyor. Ene ekramul evveline vel ahirine ve la fahr. Efendimiz buyuruyor ki, ben önce gelen insanların da, sonra gelecek olan insanların da en değerlisi. Yani Allah Teala bana böyle bildirdi. Ben size bunu söylüyorum. Yaratılmışların en değerlisi benim. Güzel kardeşlerim, zaman zaman siz de duyuyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi herhangi birimiz gibi bir insan görmek isteyenler var. Evet, Kur'an-ı Kerim'de o da bir beşer deniyor, tamam. Hiç şüphe yok. Elmas da bir taş, değil mi? Çakıl taşı da bir taş. Elmas da bir taş. Biz de bir insanız. O da bir insan ama farklı bir insan. O kendisini Allah Teala'dan öğrendiği ifadelerle bize anlatıyor. Övünelim, sevinelim, böyle bir peygamberimiz var diye şükredelim düşüncesiyle Efendimiz bunu söylüyor. Evet, o da bir insan ama Allah Teala ona böyle özellikler vermiş. Yanına çağırmış, miraca çıkarmış. Cennetini, cehennemini göstermiş. Daha başka bilmediğimiz pek çok şeyi ona göstermiş. Öyle bir insan o. Evet, insan ama böyle bir insan. İnsanın en mükemmeli, Allah katındaki en değerlisi. Ve fi hadisi İbn Abbas'ın, radıyallahu anh, en ekremul evveline vel ahirine ve la fakr. İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadiste bu ifade şöyle geçiyor. Ben önce gelen insanların da, yani benden önce gelmiş olan insanların da, benden sonra gelecek olan insanların da en değerlisi. Böyle. Ve bunu övünmek için söylemediğini sık sık dile getiriyor. Ben Ayşe'te anhu aleyhisselam.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ayşe annemiz şöyle bir hadisi şerif rivayet etmişti. Etani Cibril. Bir gün Cebrail aleyhisselam benim yanıma geldi. Fekale. Bana dedi ki, kallebtü meşarikal ardı ve megaribeha. Felem era racülen efdale min Muhammedin. وَلَمْ اَرَ بَن۪ي اَبٍ اَفْضَلَ مِنْ بَن۪ي هَاشِلٍ Ben, demiş Cebrail aleyhisselam, yeryüzünün doğusunu ve batısını gözden geçirdim. Hepsini araştırdım. Muhammed'den daha faziletli bir adam görmedim. Cebrail aleyhisselam söyledi. Allah Teala'nın ona lütfettiği ölçülerle bakarak insanları değerlendiriyor. Ve diyor ki ben Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem daha değerli bir insan görmedim. Haşim oğullarından daha faziletli de bir soy görmedim. Ve an Enes'in radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şu hadisi şerif de çok enteresan bir hadisi şeriftir. Şifa-i Şerif'e başladığımız sıralarda okumuştuk bu hadisi şerifi ama yeri geldiği için müellifimiz burada bir kere daha zikrediyor. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadise göre Efendimiz buyurmuş ki, Ütiye bil buragi leylete üsriye bi. İsra gecesi yani miraca çıktığım gece bana burak getirildi. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Burak'ı hepimiz burak diye biliyoruz. Peki burak nedir? Burak, ata benzeyen bir hayvan. Resulullah Efendimiz'in tarifiyle katırdan küçük, eşekten büyük, beyaz renkli bir hayvan. Adımını gözünün gördüğü en son noktaya atan bir hayvan. Ufka çıkıyor, düşünün şimdi. Nereyi görebiliyorsa oraya ayağını basıyor. Berk, Burak. Bu kelimeler aynı kökten türemiştir. Berk şimşek demek. Burak aynı kökten geliyor. Yani şimşek gibi. Şimşek gibi. Yani şimşek hızıyla giden bir varlık demektir. İşte Burak diyor bana geldi getirildi. Yani Cebrail aleyhisselam onu getirdi. Miraç gecesi. Festashaba aleyhi. Fahri Alem Efendimiz Burak'a bineceği sırada Burak biraz huysuzlandı. Yani demek ki sırtına herkesi bindiren bir hayvan değil. Atlar da öyle yapar ya. Değil mi? Bineceğimiz vakit hele sahibi değilseniz biraz nazlanır yani. Fekale lehu Cibril. Cebrail aleyhisselam Burak'a dedi ki Bi Muhammedin tef'alu haza. Sen bu hırçınlığı Muhammed'e mi gösteriyorsun? Burak sen bunu Muhammed'e mi yapıyorsun? فَمَا رَكِبَكَ اَحَدٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنْهُ Bugüne kadar Allah Teala katında onun gibi değerli olan bir varlık senin sırtına binmedi. Bugüne kadar senin sırtına binenlerin içerisinde ondan daha değerlisi yoktur dedi. Ferfat dağrakan. O zaman Burak hatasını anladı ve utancından terlet. Ya ben ne yapıyormuşum diye anladı hatasını ve sakinleşti. Evet. Ve an İbn Abbas'ın radıyallahu anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin amcasının oğlu İbn Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de şöyle bir hadisi şerif rivayet etmiştir. Halakallahu Adem'e ehbatani fi sulbihi ilel ard ve cealeni fi sulbi nuhin fis sefine ve gazefe bi fin nari fi sulbi İbrahim sümme lem yezel yenkulni fil aslabil kerimeti ilel erhamit tahira hatta ahreceni beyne ebeveyye lem yeltegiye ala sifahin kattu. Söz bölünmesin diye hepsini okudum hadisi şerifim. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattığında beni onun
zürriyeti arasında yeryüzüne indirdi. Sonra beni Nuh'un zürriyetinde gemiye koydu. Demek ki Hazreti Adem'den sonra artık kimlere aktarıldıysa, kimin belinden kimin beline diyelim, Hazreti Nuh'un zürriyetinden olarak gemiye bindim diyor. Ondan sonra beni İbrahim'in zürriyetinde ateşe attı Allah Teala. Yani İbrahim ateşe atılırken ben onun belindeydi. Allah Teala Hazretleri böylece beni asil zürriyetlerden tertemiz rahimlere iletti. Asil babalardan tertemiz analara iletti. Ve beni evlilik dışı bir temasta bulunmamış olan annem ile babamdan dünyaya getir. Benim annem ile babam tertemiz insanlardır. Daha evvelki soyum gibi, bu saydığım soyum da öyle tertemiz insanlardı. Günah işlememiş, yani zina yapmamış demek istiyor Peygamber Efendimiz. İnsanlardı. Böylesine temiz olan annem ile babamın zürriyetine Rabbim beni ulaştırdı. Onlardan dünyaya getirdi. Ve ilâ hâzâ eşârel Abbâs ibn Abdülmuttalib radıyallahu anh bi kavlihi. Efendimizin amcası Hazreti Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ben seni bir şiirle övmek istiyorum. İzin verir misin diyor Peygamber Efendimiz. Efendimiz de peki diyor, olur. Öv diyor. Ve amcası yeğenini şöyle övüyor. Min kabliha tıbte fi zilali ve fi müstevda'in hayfü yuhsaful verak. Beyt beyt mana vererek gidelim. Diyor ki Hazreti Abbas, ey Resul-i Zişa, ey şanlı peygamber, sen daha peygamber olmadan önce cennetin gölgeliklerinde cennet yapraklarıyla örtünen Adem atanın zürriyetinde idin. Tertemiz ve pek hoş bir hayat sürüyordun. Adem'in belinde diyelim, onun zürriyetinde olarak cennette çok temiz bir hayat sürüyordu. Biz de öyle diyoruz ya güzel kardeşlerim. Biz nereliyiz? Cennetliyiz. Evelallah. Çünkü atamız, babamız, değil mi? Cennetten dünyaya indi. Onun için bizim asıl vatanımız cennet. İnşallah gözümüzü oraya diktik. Hem de Firdevs cennetine inşallah. Bunu unutmayalım. Ve bunu hak etmek için gayret sarf edelim. Rabbim hepimizi muvaffak bil hayr eylesin. Hazreti Abbas yeğenini övmeye devam ediyor. Diyor ki, Sümme habattal bilâde la beşerun ente ve la mudgatun ve la alegu. Sen ey Resul-i Kibriya, daha sonra bir beşer, bir çiğnem et, bir kan pıhtısı haline gelmeden önce yine Adem'in zürriyetinde olarak cennetten dünyaya indin. Atan Adem'in zürriyetinde olarak cennetten dünyaya indi. Efendimiz'den öğrendiği şeyleri ne yapmış? Amcası şiir haline getirir. Yoksa Hazreti Abbas bunları nereden bilsin? Bel nutfetün terkebu sefine ve kad elceme nesren ve ahlehul garab. Nuh tufanı nesir putunu ve bu puta tapan insanları boğduğu zaman sen daha bir su damlası olduğun halde Nuh'un gemisine bindin. Biraz önce okuduğumuz hadisi şerifi böyle ifade ediyor. Tün galümin salibin ila rahimin izâ medâ âlimun bedâ tabak. Asırlar birbirinin ardından böyle gelip geçti. Sen de zürriyetlerden rahimlere taşındın durdun. Bir babanın zürriyetinden bir ananın rahmine taşındın durdun böyle. Hatta ihtevâ beytükel müheyminu min hindife aliyâe tahtahen nutuk. Ey Allah'ın Resulü diyor Hazreti Abbas.
senin şerefin ve soyun o kadar yücedir ki onların yanında ulu dağlar pek aşağı kalır, pek küçük kalır. Sen öyle bir yüce soya mensupsun. Ve ente lemmâ vülitte eşragatil ardu ve da'et bi nurikel ufuk. Sen dünyayı şereflendirdiğin zaman, doğduğun zaman yeryüzü aydınlandı. Senden önce yeryüzü karanlıktı. Ve ufuklar senin nurunla parıldadı. Sen doğduğun zaman dünya kendine geldi. Dünya işte o zaman aydınlandı. Dünyanın aydınlık dönemi o zaman başladı. فَنَحْنُ فِي ذَٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبِلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ. Biz o nurun aydınlığında ve onun içinde, o nurun içinde, o dosdoğru yolda elhamdülillah yürüyüp gitmekteyiz diyor. Senin gösterdiğin yolda ve senin nurunun aydınlığında biz sırat-ı müstakimde elhamdülillah yürüyüp gitmekteyiz. Ve revâ anhu sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Zer ve İbn-i Ömer ve İbn-i Abbas ve Ebu Hureyre ve Cabir bin Abdillah ennehu kâle. Bu saydığım sahabiler Ebu Zer, İbn Ömer, İbn Abbas, Ebu Hureyre, Cabir bin Abdullah şu hadisi rivayet ettiler Efendimiz'den. Efendimiz buyurdu ki utitu hamsen ve fi ba'dıha sitten lem yutahunne nebiyyun kabli. Benden önceki hiçbir peygambere verilmeyen beş şey veya altı şey bana verildi. Nusurtu bir rubi mesirate şehrim. Medine'den bir aylık uzaklıktaki yerlere varıncaya kadar benim adımı duyan korkar. Yani Allah Teala böyle bir şeref lütfetti bana. Benim adını, Muhammed adını duyan insanlar korkarlar. Nitekim Tebük seferinde Bizans İmparatoru Peygamber Efendimizin karşısına çıkmaya çekinmedi mi? Oraya kadar gittiler, aylar süren yolculuk, ama çıkamadılar, korktular. Ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahuran. Yeryüzü bana mescit kılındı ve temiz toprak kılındı. Fe eyyüma racülün min ümmeti edraketu salatu fel yusalli. Ümmetimden biri namaz vaktine erişince hemen orada namazını kılsın. Abdesti yoksa teyemmüm etsin. Çünkü toprak temizdi. Allah Teala toprağı benim için temiz kıldı. Yani onunla abdest alma, teyemmüm yapma imkanını bana lütfetti. Ve uhillet liyel ganaimu ve lem tahille li nebiyyin kabli. Daha önceki peygamberlere ganimetler helal kılınmamıştı. Düşmanla çarpışırlar, ganimetleri toplarlar, bir yere yığarlardı. Gökten bir ateş gelir, o ganimetleri yakar, kül ederdi. Ama Peygamber Efendimiz'e Allah Teala düşmandan alınan ganimetlerden istifade etme imkanını lütfet. O ganimetleri alırlar ve taksim ederler idi. Ve bu'istu ilen nasi kâfeten. Ben bütün insanlara peygamber gönderildim. Daha evvelki peygamberler sadece kavimlerine gönderilirdi. Ben bütün insanlara gönderildim. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların peygamberi benim. Ve utitu şefaate. Bana şefaat etme özelliği verildi. Ve fi rivayetin bedeli hazihil kelime ve kile li sel tuta. Bir başka rivayete göre bu şefaat kelimesinin yerine ey Muhammed iste, ne istersen sana verilecektir buyuruldu. Evet, burada kalalım güzel kardeşlerim. Şefaat konusunu da inşallah konuşuruz. Bu şefaati uzma dediğimiz şefaattir. Yani kıyamette güneş tepeye dikildiği vakit insanlar ter içinde kaldığı, bir an önce hesabın başlamasını istedikleri vakit, Hazreti Adem'den itibaren peygamberleri birer birer dolaştıkları zaman Allah Teala'ya söyleyin de ne olur hesap başlasın dedikleri vakit bütün peygamberler bugün ben Allah'ın huzurunda konuşma yetkisine sahip değilim. Çünkü Rabbim çok celallidir dediler. En sonunda
Peygamber Efendimiz'e geldiler. Efendimiz buyurdu ki bu şeref bana verildi. Ve arşın altına gitti, secdeye kapandı. Ya Rabbi artık hesabı başlat diye niyazda bulundu. Ve hesap onun üzerine başlayacak inşallah. Efendimiz çünkü Allah katında böylesine değerli bir insandır. Yüce Rabbim hepimizi onun şefaatine nail eyle. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse, borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, hangi namaz daha faziletlidir

0: Bize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.

0: Hüsnü hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa,

hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur. Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum demiş. Sonra da ya Muaz, her namazın ardından Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar.

gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda, "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki, Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever," dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona birini gönderin," buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır dedi.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa, o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
1: Hadis sohbetleri az sonra.
2: Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Bunun üzerine Ensardan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben, eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Kibir ve Gurur adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 622 no'lu hadis. Wa'an Seleme ibn-i Ekva'i, Seleme bin el-Ekva'dan gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, La yezalur raculu yezhebu bi nefsihi. Kişi kendisini beğene beğene ilerler, devam eder, kibirlendikçe daha fazla kibirlenir. La yezalur raculu yezhebu bi nefsihi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sürecin nasıl tedirici ilerlediğine dikkat çekiyor. Yani aşamalı. İlk başta minik bir beğenme çok da mahsurlu olmayabilir. Ama sonrasında bir miktar daha beğeni ilave eder. Sonra bir miktar daha böyle kendisini beğene beğene kar topu misali kabarmaya devam eder. Merdiven basamakları gibi düşünelim. İlk başta 10 santimlik bir basamak çok dikkat çekmeyebilir. Ama sonraki 10 santimlik basamağa geçerken de aynı düşünce devrede olacak. Bir zaman sonra bir 10 santim basamak daha yükselmeyi deneyecek. Her seferinde minik bir tekebbür yapıyorum, çok da fark edilmiyor hissiyatıyla devam eder, eder. Bundan 10 tanesini yaptığında 100 santim olur. İlk başta söyleseydiniz bu kadar tekebbür edeceğini asla ihtimal vermezdi. Ama minik minik adımlarla ilerledi, yol aldı. Her defasında görece çok küçük bir adım atıyorum, azıcık yükseltiyorum diye düşüne düşüne üst üste koydu, biriktirdi ve kocaman bir kendini beğenmeye dönüştürdü bunu. La yezalu raculu yezhebu bi nefsihi. Bu ifadenin alt metni şu: bir kimse tekebbüre karşı kendisini durdurursa durdurur. Durdurmaz ise böyle aşamalı bir biçimde adım adım ilerler ve oradan koskoca bir müstekbir çıkabilir. Hatta yuktebe fil cebbarina. Ta ki cebbarlar arasına katılır. O zalim ceberut kimselerden biri oluverir. Dolayısıyla tekebbür adımlarını küçük görmemeli. Bu türden yaklaşımları masum saymamalı. Kişi kendisinde bunu fark ettiğinde bıçak gibi kesmeye çalışmalıdır. Bu öyle küçük problemlerden bir tanesi değil. Bu büyük problem. Hani arabayı bakıma götürüyoruz, orada küçük olanlar var, bir de böyle büyük dedikleri, majör dedikleri. Eğer öylesi bir kusur varsa asla kabul etmedikleri. Onun düzeltilmesi lazım. Aynı onun gibi istikbar kolu yakar, akıbetini karartır. Allah'ın Resulü'nün zerre miskali olsa cennete girmeye mani olur buyurduğu türden korkunç bir şey. Şeytan ise insana gelip birdenbire dev bir adım atmasını ve büyüklenip öylece ceberut olup kas katı kesilmesini istemez. Bilir ki bu kulun yapmayacağı bir şeydir. Çok dikkat çekici olur. Dolayısıyla onu bu sürece seyreltilmiş bir yaklaşım ile davet eder. Şurada küçük bir tekebbürde bulunmak senin hakkın der gibi yapar. Sonra bir zaman sonra bir başka büyüklenmeyi ona ilave eder. Elbette ki bunu hak ediyorsun. Bu kadar fazla kazanıyorsun yahut şu kadar önemli bir kariyer elde ettin yahut zekanın hakkı bu veyahut asaletinin gereği bu. Artık her kimde nasıl bir bahane bulursa bu buldukları üzerinden onun bu özbenlikteki duygusunu yani egosunu kabarttıkça kabartır. Buna tuğyan süreci diyoruz, yani taşkınlık süreci. Kulun edinimleri buna eşlik eder. Hangi mecrada ilerliyorsa, kimi iktisadi alanda, ekonomik olarak, kimi siyasi alanda, kimi idari alanda. Hayatın pek çok mecrası var ve buralarda kul belli edinimler ve kazanımlar ile yol alır. Yol aldıkça etrafındaki insanlara karşı görece irtifa kazanır. Cenab-ı Hakk'ın kelle innel insane le yatga, insan illaki taşkınlığa yönelir. En ra'ahu istagna, kendisini müstağni gördükçe. Bu edinimleri dolayısıyla kul kendisini müstağni görecek olursa taşkınlık kaçınılmazdır. Ancak aklederse, kazanımları, edinimleri ne kadar çoğalırsa çoğalsın, mini minnacık kaldığının hala farkındadır. Yaygın bir ezgi vardı dillerde. Ene mehme kibirti sgayyar. Arapça olarak dillendirilen anlamı, ben ne kadar büyürsem büyüyeyim, hala küçücüğüm. Akleden insan bu farkındalığını korur. Ne kadar öğrenirse öğrensin, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, bilir. Her bilgi sahibinin üzerinde daha fazla bilen, onun da üzerinde daha fazla bilen, onun da üzerinde daha fazla bilen ve herkesin üzerinde her şeyi bilen Allah Azze ve Celle vardır. Dolayısıyla öğrendikleriyle hacmi kabarmaz, tam tersi Cenab-ı Hakk'ın ilmine bakarak görece kendisinin ne kadar az şey bildiğinin farkındalığını yaşar. Onun tevazusu artar. Gerçek alimler en çok Cenab-ı Hak'tan sakınan, çekinen kimselerdir. Hak Teala buyurdu ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Allah'tan kulları içerisinde ancak ilim sahipleri çekinir. Bunlar gerçek ilim sahipleridir. Allah'ın ilmini hep gözetirler. Bilirler ki bu öğrendiklerimiz, Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle öğrendiğimiz basit şeyler. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Cenab-ı Hak buyurdu ki, sizler Allah'ın ilmini ihata edemezsiniz. Onun ilminden herhangi bir şeyi kuşatamazsınız. Ancak Allah'ın dilediği kadar şeyleri öğrenebilirsiniz. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Size ilimden çok az şey verilmiştir. Gerçek alim, öğrendikçe Cenab-ı Hakk'ın ilmine nispeten ne kadar az şey bildiğini görür ve tevazusu çoğalır. Hazreti Musa'ya Hazreti Hıdır'ın gemi seyahatinde bir serçe üzerinden verdiği örnekteki gibi, bu serçenin deryadan aldığı bir damla su deryanın yanında ne kadar az ise, senin de benim de ilmim Cenab-ı Hakk'ın ilminin yanında o kadar azdır. Ne kadar çok öğrenirse öğrensin, kendisini müstani görmemeli insan. Yani öğrendiklerim artık bana yeter, ben çok şey biliyorum. İstigna böyle bir şey. Ve buna ancak sefihler kapılır ve sonra bir adım sonra tekebbür ederler. Dışarıdan baktığınızda komik görünürler. Birazcık bir şeyler öğrendi, şimdi kendisini bir şey zannediyor. Böyle bir intiba oluşur. Edinimleri dolayısıyla bir insanın kendisini müstani görmesi hızlı adımlarla onu tuğyana sevk edecektir. Aynen Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi. Kelle innel insane leyatga en ra'ahu istagna. Dolayısıyla ne kadar edinimimiz olursa olsun, söz gelimi bilgi sahasında ne kadar çok öğrenirsek öğrenelim, Cenab-ı Hakk'ın ilmi karşısında ne kadar az çok şey bildiğimizi ve ne kadar daha fazlasına muhtaç olduğumuzu gördüğümüz takdirde öğrenciliğimiz devam eder. Öğrendiklerimizle kendimizi müstahni saymayız. Ben artık çok şey biliyorum havasına girmeyiz. Aynı süreç ticari alanda da olur. Kazandıklarıyla kendisini müstahni sayan bir kimse

çok malım var, çok mülküm var, çok servetim var diye bunlar bana, hatta 7 neslime şu kadar sene yeter kıvamında duygulara kapıldığında hızlıca istikbara yönelir, taşkınlığa yönelir. Halbuki bilse وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ, hiçbir güç sahibine, sahip olduğu güç Cenab-ı Hakk'a karşı bir şeye yaramaz. Resulullah namaz sonralarında bunu okurdu. İstikbarımızı resetleyecek bir ifade bu. İçimizde büyüyüp duran اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ dediği Cenab-ı Hakk'ın, İçinizde büyüyüp duran şeyler ne olacak ki? Ne zannediyorsun kendini? قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا, taş olsan, demir olsan ne yazar? اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ, İçinizde böyle kabaran, büyüyen o güven, sahip olduklarıyla kendisini iyi hisseden yalnız kalkıp Cenab-ı Hakk'a فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا, bizi kim tekrardan diriltecekmiş? Kim bizi katına geri döndürüp huzuruna çıkaracakmış? قُلِ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً, de ki onlara, sizi ilk defa yaratan kim ise o ölümünüze hükmedecek, burnunuzu yere sürtecek, toprağın içerisine sizi alacak ve sonra tekrardan diriltip huzuruna çıkaracak. İsterseniz bu dünyada olağanüstü mülkler ve servetler edinin, onun hükmüne karşı direnemeyeceksiniz. Daha henüz hayattayken vereceği bir hastalığa karşı bile bütün servetinizle yetişemeyebileceksiniz. Bankalarda dünya kadar paranız olacak ama hastalığın pençesinde kıvranabileceksiniz. Hangi kendini kendisine yeter hissetme hali bu? İstigna, kendisini kendine yeter sayma durumu. Benim bu kadar malım var, kimseye ihtiyacım yok. Kimseye ihtiyacım yok, tırnak içerisindeki bu ifade işte istigna, müstagni hali. Demek istiyor ki benim şuna ihtiyacım yok, buna ihtiyacım yok. Hiç kimseye dediğinde çaktırmadan Allah'a da ihtiyacım yok demek istiyor. Bu kadar güçlüyüm. İşte bu bir gaflet. Buna ancak sefihler düşer. Yani akletmeyip kendisini, tabirimi caiz görün, hamakata veren kimseler. Gönüllü bir biçimde ahmaklığa yönelen kimseler. Yoksa insan akletse, ne kadar variyeti çoğalırsa çoğalsın, hala muhtaç olduğunun farkında kalacaktır. Ve bu onu istikbardan önler, büyüklenmeden önler. Kibre, gurura düşmekten geri durdurur. O yüzden Cenab-ı Hak insan taşkınlığa yönelir zengin olduğunda demedi. Kendisini müstağni saydığında dedi. Kelle innel insane leyatga en ra'ahu istagna. Kendisini müstağni görsün yeter ki. 10 kuruşla bile kendisini müstağni görsün aynı tuğyana yönelir. Bakıyorsun doğru düzgün variyeti yok ama değil mi ki kendisini müstağni görüyor? Etrafındakilere caka satıyor, hava atıyor, büyükleniyor, dikleniyor. Yahu sen bu kadarcık mal ile kendinde bu kadar istigna oluşturuyorsun, büyüklenme, diklenme. Senin 100 katın, 1000 katın servete sahip olanlar ne yapsın? Küçük dağları kendilerinin yarattığını mı düşünsünler artık? Dolayısıyla sadece zenginler bununla sınanıyor sanmak bir yanılgıdır. Çünkü zenginlik izafidir, görecedir. Kulu asıl cürme çeken taraf kendisini müstağni görmesidir. Tarih boyunca nice insanlar, söz gelimi Kureyş dönemindeki Ebu Cehiller, Utbeler, Velidler, bugünkü ekonomik göstergelerle bakacak olsanız çok fakir kimseler. Bugünün Mekke'sinde yaşayan en fakir adamın bile evinde sıcak su akıyor. Sıhhi tesisat var. Musluğu çevirdiğinde anında su geliyor. Kliması var. Yani yaşadığı konfor Ebu Cehil'in 1000 katı. Ama
Ebu Cehil o gün için kendisini değil mi ki müstahni görüyordu? Kibirlendi, büyüklendi, diklendi, Hakk'a karşı geldi. Dolayısıyla asıl tehlikeyi insan kendi içinde, kendi kendine yaşar. Bunu Allah'ın Resulü o kadar veciz ifade etmiş ki, لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ. Bunu kendi başına yapıyor. Alıp kendi başına gidiyor. Yahu bir dur, neyin var ki senin? اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا. Görmediler mi? Allah kendilerinden önce nicelerini, daha kalabalıklardı, daha fazla birikimleri vardı, helak etti. Sahip olduklarınla Cenab-ı Hakk'a nasıl meydan okuyabilirsin? Nasıl diklenebilirsin? وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Ya Rabbi, güç sahibine gücü sana karşı hiçbir şeye yaramaz. Allahümme la mani'a lima a'tayta. Allah'ım, senin verdiklerine mani olacak kimse yoktur. Ve la mu'tiye lima mena'ta. Senin vermediğini de verecek kimse yoktur. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel ceddu. Güç sahibine gücü sana karşı hiçbir şeye yaramaz. La havle ve la kuvvete illa bik. Ne bir güç, ne bir kudret, ne bir erk. Senden gayrı hiç kimse de yok. Hepsi sana mahsus ve sana ait. Böylece kul ne kadar serveti olursa olsun kendisini müstağni görmekten geri durabilmeyi başarır. Ne ki bunlar der. Allah bana bir hastalık verse ya şöyle bir musibet verse ben bu mal ile nasıl karşı durabilirim? Nasıl önleyebilirim? Gördün mü bak hiçbir şeyime yaramıyor. Allah'a karşı bana güvence sağlamıyor. O zaman istirna ne? Kendini müstağni saymak ne? Yalan, tam bir yalan. Bilgi bakımından konuştuk. Ekonomik bakımdan konuştuk. Aynı şeyleri idari açıdan da düşünebilirsiniz. Kariyer bakımından da düşünebilirsiniz. Makamlar, mevkiler. İnsanları kendilerini kendileriyle müstağni saydırmaya yol açan dünya hayatının fitneleri bunlar. Akleden bir kimse hangi mecrada olursa olsun zirveye bile çıksa bilecek ki hala küçüğüm, hala minicik. Cenab-ı Hakk'ın kudreti karşısında büsbütün muhtaç ve bu edinimlerimle kendim için hiçbir güvenceye malik değilim. İşte o zaman tuğyandan, yani taşkınlıktan, azgınlıktan, tekebbürden, istikbardan kendisini zapt edip geri tutabilir. Çözüm şu değil, madem ki edinimler, kazanımlar böyle bir imtihana yol açıyor, o zaman kazanmayalım, bir şeyler elde etmek için çabalamayalım, sersefil ve perişan, muhtaç bir halde kalalım da kendimizi müstahni görmeye dair hiçbir hayatımızda gerekçe oluşmasın. Korunmanın yolu bu değil. Çünkü bu Allah'ın çalışma emrini ihlal etmek anlamına gelir. Cenab-ı Hak kazanımların peşini kovalamamızı istedi. Meşru helal dairede var gücümüzle çabalamamızı emretti. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. Her bakımdan kimimiz ticari alanda, kimimiz İdari bakımdan, kimimiz kariyer planında, hepimiz ilim bakımından. İlim belli kimselere mahsus olamaz. Herkesin oradan istifadesi olmalı. Çünkü öğrenmek insanlığın temel paydası. Hazreti Adem'i Cenab-ı Hak meleklerin önüne çıkarırken öğrenen yanıyla çıkardı. Öğrene öğrene Rabbimizi tanıyacağız. Rabbimizi tanıdıkça onu seveceğiz ve sayacağız. Dolayısıyla bunların hepsini yapmak durumundayız. Bu edinimlerimiz, kazanımlarımız, bilgi bakımından olsun ve diğer mecralarda olsun olacak. Bundan uzak durma şansımız yok. Allah'ın emrini ihlal olur. Çözüm ne? Bunları elde ettikçe ve bunları artırdıkça dahi sürekli bakış açımızı korumaya çalışacağız.
Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bilgisi yanında neredeyse bir hiç. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın mülkü yanında neredeyse bir hiç. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın otoritesi yanında neredeyse bir hiç. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kudreti yanında neredeyse bir hiç diye diye her kim hangi mecrada kazanımlarını çoğaltıyorsa kendisini müstahni saymaya, sapmayı önlemek için akledip durumu kontrol altında tutması lazım. Yoksa kibirlenme kaçınılmaz olur. Bu kadar mı tehlikeli? Evet, o kadar tehlikeli. Kibirlenme başlarsa adım adım yükselir, adım adım çoğalır. La yezalu raculu yadhabu bi nefsihi. Kişi hiç farkında olmadan kibirlenmeye olur dedikçe, evet evet, ön alıcı tedbirlere başvurup önünü kesmedikçe öyle bir ceberuta, öyle bir müstekbire, öyle bir zalime dönüşür ki etrafındaki insanlara yukarıdan bakmaya başlar, kendisini üstün saymaya başlar, kanını, boyunu, doğum gününü, soyunu bir yerleri kurcalar ve oralardan bulduğunu sandığı kimi işaretler ile çok özel bir mahluk olduğunu düşünmeye başlar. Hele hele etrafındakiler de ona gaz verirlerse, bağışlayın ifademi, rüzgarı arkasına verip sen şöylesin, sen böylesin diye onlar da onu övdükçe ortaya yeni bir firavun çıkmış olur. Kimi bilgisiyle, kimi mülküyle, kimi servetiyle, kimi başka başka güçleriyle dünya bu zalimlerle doldu taştı. Geçmişte de böyleydi, günümüzde de böyledir. İnsanların çoğu şeytanlaşır. Şeytanın yaptığı gibi ebe ve stekbara büyüklenir ve diklenirler. Ve sonra Allah'ı da yok sayacak şekilde istihbara, yani tekebbüre, büyüklenmeye yönelirler. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sürecin akışını ifade ediyor. Bunun birdenbire olmadığını söylüyor. Dikkat edin, kendi kendinizi zehirlemeyin. Ne malınızla, ne gücünüzle, ne kariyerinizle. Çok bakmayın böyle aynaya. Çok övmeyin kendinizi yüzünüze karşı. Onun yerine ellerinizi açın. Cenab-ı Hakk'a kulluk edin. Ellerinizi bağlayın. Allah'ın huzurunda durun. Rükû'a varın, secdeye varın. El açıp yalvarıp yakarın. Kulluğunuzu koruyacak, farkındalığınızı zinde tutacak Resulullah'ın günlük olarak bize bıraktığı reçete, sabahıyla, öğleniyle, ikindisiyle, akşamıyla, yatsısıyla, namaz ibadeti, büyüksün Allah'ım deyip Allahu Akbar diye huzura gelinen ve huzurda bense bir hiçim diye secdeye varılan bu ibadet bizi yeniler, tazeler, yeniden adeta kalibre eder, kul olduğumuzu hatırlarız. Yoksa bundan geri duranlar zamanla edinimleri sayesinde kendilerini müstahni görmeye başlayacaklar ve böylece de Resulullah'ın buyurduğu gibi hatta yuktebe fil cebbarin, cebbarlardan, yani kendisini bir şey zanneden iri kıyım müstekbirler, bunlardan biri oluvereceklerdir. Hak Teala bizleri böyle bir akıbetten muhafaza buyursun. Neden? Çünkü çok kötü bir son. فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ. O ceberut zalimlerin başına ne geliyorsa bu kişinin de başına aynısı gelir. Efendim, onlar kadar mülkü olmadı. Olmasın, ama onlar kadar kendisini müstahni sayıp istikbara girişti. Evde çocuklarına karşı, hanımına karşı, komşusuna karşı, mahallede diğer insanlara karşı öyle bir büyüklenmeye, diklenmeye başladı ki kendi çapında, kendi hacmi içerisinde koskoca bir firavun düzeyinde taşkınlık yaşıyor. Burada önemli olan taşkınlığın ölçüsü. O azıcık imkanlarla firavun kadar taşkınlık yaşıyor kendi içerisinde. Cenab-ı Hak görece bunları orantılar ve yaşadığı taşkınlığın büyüklüğüne göre
bakmışsın cebbarlar ile, firavunlar ile, ne

olacağımı söyleyemezsin. Tanımıyorum seni dedikten sonra bu kişi isterse hayatın alt katmanında sade, mütevazi imkanlar içerisinde biri olsun, isterse hayatın üst katmanında yüksek imkanlara sahip biri olsun. Her ikisinin taşkınlığı eşit. Yaradan'a karşı büyüklenmesi eşit. Nelerine güveniyorlar dersen, her kim neye güveniyorsa, aşağıdaki kendine göre güvendikleri şeyler var, yukarıdakilerin kendilerine göre güvendikleri şeyler var. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı bunların hiçbirisi bir işe yaramaz. Ne aşağıdakilerin güvendikleri şeyler, ne yukarıdakilerin güvendikleri şeyler. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Hiçbir güç sahibine, hangi türden gücü olursa olsun, Allah'a karşı hiçbir işe yaramaz. Cenab-ı Hak çeker oyundan alır, sürükler huzuruna getirir ve hesap sorar. Bütün zalimler, müstekbirler, büyüklenenlerin ve diklenenlerin akıbeti budur. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Bütün zalimler nasıl bir devrilme devrilecekler, pek yakında görecekler buyurdu Cenab-ı Hak. İşte Resulullah bu akıbete işaret ediyor. Böyle adım adım büyüklene büyüklene, kendini bir şey zannede zannede, bir bakmışsın kişi cebbarlardan oluvermiş. Onların başına ne gelecekse onun da başına aynısı gelecek. Bunları cehennemde aynı düzlemde düşünebiliyor musunuz? Firavun bunlara dese ki, ya ben bu kadar çok imkanlarımla yaşadım bu taşkınlığı. Hadi ben bu kadar imkanlarla yaşadım bu taşkınlığı. Siz aynı düzeyde taşkınlığı bu kadar az imkanlarla nasıl başardınız? Nasıl kendinizi bu kadar az imkanlarla kandırmayı başardınız? Önemli olan kişinin burada kendisini kandırıp taşkınlığa, yani kendisini yeter saydığı o müstağni duruma gelmesi. Elinin altında 100 birim varmış, 1000 birim varmış, 100 bin birim varmış fark etmez. Taşkınlık bu hale geldikten sonra aynı akıbete uğrarlar, aynı cehennemi boylarlar. Nice böyle taşkın insanlar var. Dışarıda kimseye sözünü geçiremediği, kimseye diş geçiremediği için elinin altında sadece ailesi var, çocukları var. Bütün taşkınlığını onların üzerinde yaşıyor. Evin içerisine girdiğinde korkunç bir firavuna dönüşüyor. Bir başkası kendi iş yerinde patrondur. Emrinde çalışan insanlara bu cehennemi yaşatıyor. Bir başkası trafikte değil mi ki arabanın içerisinde? Kimse onu görmüyor, bilmiyor, tanımıyor. Dev bir canavara dönüşüyor, büyük bir firavuna dönüşüyor. İnsanlara eziyet ediyor. Gördüğünüz gibi eldeki imkanlar değil, kişinin kendisini bir şey zannederek taşkınlığa yönelmesidir burada asıl sonuç. Ve Allah Azze ve Celle kulun gidişatına bakarak onun akıbetini bu yönde ilerletir. Bulduğu her imkanda taşkınlığa yönelen kimseler adım adım taşkınlığa doğru yol alırlar. Eline geçen imkanlara rağmen kendisini müstahni sayıp alemlerin Rabbi, bütün gücü, kuvveti, kudreti elinde bulunduran Cenab-ı Hakk'ın karşısındaki acziyetini hatırda tutarak mütevazi kalanlar, işte Cenab-ı Hakk'ın beğendikleri ve sevdikleri kullar bunlardır. Bunlar hem Hakk'a karşı kulluklarının haddini bilirler, hem Allah'ın diğer kullarına karşı tevazularını korur ve bilirler ki ben Allah'ın nasıl eşit ve denk bir kuluysam, kullukta bunlar da bana eşit ve bana denkler. Üstünlük sahip olduğumuz şeylerle değil, kazanımlarımızla değil, ancak Yaradan'a karşı olan saygımızladır. Yani takva ile. Ravahu Tirmizi'yu. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. Ve kâle ve demiş ki, hadîthun hasenun. Bu hasen bir hadistir. Demek ki bu rivayet sahih hadis koşullarını sağlamakta yeterli değil. Ancak ne var?

0: ki zayıf durumuna da düşmüyor, arada kalan hasen bir rivayet. Böylece bu hadisle birlikte bu bölümün, yani kibir ve gurur adlı bu bölümün sonuna gelmiş olduk efendim. İnşallah bir sonraki programda yeni bir bölüme başlayacağız. Yeniden görüşünceye değin sizleri Hakk'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağıtçıları, vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için 2 melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalan

Yapacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهِ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.
0: Mümin bir kişiye bir musibet, bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur.

0: Cenab-ı Hak insanı bir takım sınavlara tabi tutarak kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa bu onun hayrını olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah iki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamberinin hayatında engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere kendisinden izin istediğinde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllarda ise onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber, engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Vakti Müslüman eylemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisini ilgilendirmeyen şeyleri malayaniyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Evvelden ahire uzanan zamanlardan birinde kimimiz zaman dolduruyor, kimimiz zaman geçiriyordu. Birileri bize zaman tanırken çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kollayanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken pek azımız zamanla yarıştığının farkındaydı. Ve en çok zaman sıkıntısı çekenler en iyi zaman öldürenlerdi. Oysa hepimizin kolunda saatler vardı. Hepimiz için zaman en kıymetli hazineydi. Hepimiz az zamanda önemli işler yapabilme derdindeydik ve hep bir yerlere yetişebilmek için acele etmek zorundaydık. Hep bir koşuşturma içinde, nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Hızlandırılmış bir filme benziyordu hayatımız. Görüntüler vardı ancak işitilenler sadece anlamsız seslerden ibaretti. Kubbemizde baki kalan hoş bir sada yerine işte bu garip seslerdi. Hal böyleyken zamanı idrak edemeyen bizler asrı nasıl idrak edecektik? Kitabımızı açtık, Rabbimizin güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün üzerine, asrın üzerine yeminler ettiğini gördük. Kendisine bahşedilen zamanın hakkını vermeyen kulların, veremeyen kulların, keşke toprak olaydın diye hayıflanmalarına şahit.

0: şahit olduk. Pişmanlık içerisinde Rabbinden bir ömürlük hayat hakkı daha isteyerek çırpınanları, bu kendisine lütfedildiği takdirde samimi bir kul olma sözleri vererek yalvaranları gördük. Müslümanız, işittik, itaat ettik. Evet, biz Müslümanız. Peki ya saatimiz? Vaktimizi nasıl Müslüman eğleyebiliriz? Hız sarmalında ömrü tükenen, ömrünü malayani ile geçiren saati nasıl Müslüman olur? Nebi'ye kulak verdik. Buyurdu ki, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan bir tabir. Malayani. Ve biz bunu, bizi ilgilendirmeyen, bize hiçbir faydası olmayan, incir çekirdeğini doldurmayan, bununla birlikte farkında olmadan ömürleri işgal eden tüm boş işleri terk etmek ve tüm bunlardan uzaklaştığımız ölçüde İslam'la güzelleşmek. Nebi'nin işaret ettiği üzere Müslümanlığımızın güzelliğini malayani ile olan mesafemizle ilişkili olduğunu öğrenmeliyiz. Sevgili peygamberimize göre malayaniye olan uzaklığımız kadar Müslümanlığımız güzel ve kaliteli. Zaman malayani ile geçerken, zamanı Müslüman bilinciyle yaşamıyorken, yani vaktimiz Müslüman değilkense Müslümanlığımız eksik, Müslüman bilincimiz yaralı. Müslümanlar olarak ancak fikrimizi, sözümüzü, bilincimizi, vicdanımızı, ahlakımızı ve vaktimizi Müslüman kıldığımız zaman sağlıklı bir Müslüman kimliğine sahip olmak mümkün. Hayatımıza Resul-i Ekrem'in malayani tabirini dahil etmemizle ışık hızıyla içinden geçtiğimiz hayatımızda bir duraksama olmalı. Bir hız sarmalı haline getirilen hayatımız yavaşlamalı. Zamanın ne içinde ne dışında yaşayan bir ahir zaman Müslümanları şimdiye kadar geçirdikleri ömürlerini şöyle bir sorgulamalı. Zamanın ruhunu iliklerinde hissederek hayatlarına nebevi bir disiplin kazandırmak adına saatlerinin ne kadar Müslüman olduğunu kendilerine sormalı. Ziyada başlayıp ziyada biten huzurlu hafif günler mi yaşadığımız, yoksa geceyi gündüze katıp saadeti az, meşakkati çok, bulanık renkli günlerin içinden mi geçiyoruz? Gözlerimizi nurlu sabahlara açıp hanelerimize seher bereketini mi dolduruyoruz? Ne yaptığımız bilmez bir halde akrep ve yelkovanları yakalamaya mı çalışıyoruz? Yaşadığımız çağın anı yaşamak telkinlerine boyun eğip zamandan sürgün edildiğimizin ne kadar farkındayız? Hayatı dolu dolu yaşadığımız vehmine kapılıp aslında malayani istilasına maruz kaldığımızı, böylelikle hayatı ve dahi hakikati ıskaladığımızı neden bir türlü fark edemiyoruz? Çağımız endüstrisinin gözlerimiz, zihinlerimiz, kalbimiz, bilincimiz için özenle ürettiği bu gereksiz malzemelere neden bu kadar rağbet gösteriyoruz? Gerçek şu ki bu tuzaklara kapılıp zaman idrakini yitirdiğimizde ruhsuz gezen bedenler halinde faniliğe mahkum edilmiş oluyoruz. Yıllar yılı saatimiz işliyor, ancak biz duruyoruz. Ufuklarda olması gereken gözlerimiz gaflete yenik düşmüş durumda. Yüz çevirmemiz gereken bu gereksiz uğraşlarımızı her gün yeni bir şevkle, iştiyakla, heyecanla icra ediyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü diğerinden bereketli kılıp kendimizi aşmak için çaba sarf ediyoruz? İyiliğe vesile olup kötülüğü engellemek adına hangi adımı atıyoruz? Huzura ak yüzlerle varabilmek için yüzümüzü ağartacak hangi işleri yapıyoruz? Elimiz, dilimiz, kalbimiz gereksiz boş işlerle meşgulken dünyadaki tüm acıların son bulmasını bekliyoruz. Sadece cılız temennilerde bulunuyoruz çoğu zaman, kendimizin dahi işitmediği. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Zulüm dursun istiyoruz. Musa'nın firavunları dize getirmesini, Ebabillerin filleri yenmesini diliyoruz. Biz yardım için kimseye elimizi uzatmazken Rabbimizin inayetini üzerimize indirmesini istiyoruz. Malayani işlerin kıskacında ömrümüz beyhude geçerken göklerden mucizeler inmesini bekliyoruz. bizim kendi mucizemizin gafletten, bencillikten, tembellikten, nafile meşgalelerden arınmak olduğunun farkına varamıyoruz. Oysa Müslümanlar olarak vakit duyarlılığı kazanıp zamanda deruni yolculuklara çıkabildiğimizde, zamandan yeni zamanlar devşirebildiğimizde Müslüman vasfını hak etmiş olacağız. İşte o zaman başımızdaki kara bulutlar dağılacak ve çok daha farklı bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Kendimizi ve vaktimizi Müslüman eyleyebildiğimiz zaman.
1: Peygamberimiz ve Hayat az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurunuzdayım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu bölümümüzden itibaren Peygamber Efendimiz'e peygamberlik vazifesinin verilmesi ve peygamberlikle ilgili konular, olaylar, vakalarla alakalı bilgi vermeye gayret edeceğiz. Peygamber Efendimiz'in önceki bölümlerde de açıklandığı üzere 35 yaşından sonra tefekkür ve ibadetle meşgul olduğunu biliyoruz. Bu amaçla Mekke'nin kuzeydoğusunda yer alan ve Kabe'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına kapanıyordu Peygamber Efendimiz. Devamlı düşünmeyi, insanlardan uzak durmayı, dedikodulardan kaçınmayı ve nefis murakabesi yapmayı alışkanlık haline getirmişti. Uykudayken gördüğü rüyalar gün ışığı kadar parlak ve aydınlık oluyor, rüyada gördükleri daha sonra aynen gerçekleşiyordu. Bu durum devam ederken inziva hayatını daha çok sevmeye ve Ramazan ayını mağarada geçirmeye başladı. Bazen hanımı Hatice'nin de onunla birlikte gittiği oluyordu. Mağaraya gelen yoksullara da yanındaki yiyeceklerini ikram ediyordu. Yiyeceği tükenince evine gelip yenisini aldıktan sonra tekrar Hira'ya dönüyordu. İnziva süresi sona erince Mekke'ye inerek Kabe'yi tavaf ettikten sonra evine gitmeyi alışkanlık haline getirmişti. Kur'an-ı Kerim'de peygamberliğin nasıl başladığı konusunda ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Hadislerde ve tarih kitaplarında vahyin doğru rüyalarla yani rüyayı sadıka ile başladığı bildirilmektedir. Peygamberliğin ilk müjdeleri kabul edilen ve 6 ay süren bu rüyaları gördüğü süre zarfında peygamberimiz biraz önce söylediğimiz gibi yalnız kalmayı tercih ediyor ve Hira'da tefekküre dalıyordu. O sırada 40 yaşındaydı. 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı ibadetle meşgul olduğu sırada vahiy meleği Cebrail kendisine oku emrini verdi. O zamana kadar hiç karşılaşmadığı ve görmediği meleğin heybetli görünüşü ve hitabı karşısında heyecanlanan ve korkuya kapılan Peygamber Efendimiz şaşkınlık ve endişe içerisinde ben okuma bilmem cevabını verdi. Onu dayanamayacağı ölçüde sıkıp sonra bırakan Cebrail oku emrini tekrarladıysa da yine ben okuma bilmem karşılığını aldı. Bu konuşma aynı şekilde ikisi arasında 3 defa tekrarlandı. Cebrail 3. defa aynı cevabı aldıktan ve onu tahammülü çok zor bir şekilde sıkıp bıraktıktan sonra Alak suresinin ilk 5 ayetini okudu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de tekrarladı.

hastalık varsa sen de bir başkasına bunu aktarma diye adeta zımnen burada bir ifade bulunmaktadır. İşte kurtuluşun yolunu, kurtuluşun reçetesini sevgili peygamberimiz böyle çiziyor. Dinle sahip çık ve evine dön, evinde kal, evini geniş tut, evinde mutlu bir hayat sür. Bunu yaparken de en önemli üçüncü madde, kurtuluş reçetesinde üçüncü madde geliyor. Vebki ala hatiyetik, hatalarını al. Biz çok hatalar yaptık. Bu dünya hayatında o kadar hatalar yaptık ki Kur'an'ın ifadesiyle zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların kendi elleri yüzünden karada, denizde, havada, her tarafta musibetler belirdi. Fesat belirdi, sıkıntılar belirdi. Ey insanoğlu, acelecisin. Ey insanoğlu, zayıfsın. Ey insanoğlu, nankörsün. Düşün, kendine gel. Rabbine kul olduğunu hatırla. Mümin kardeşlerinle bu dünyayı paylaşacağını anla. Paylaşarak güzelliklere ulaşacağını kavra. Biz paylaşamadık. Biz kavgalar ettik. Biz birbirimizle mücadele ettik. Birbirimizi çekemedik ve birbirimizi çok kırdık. Düşünelim, başımızı iki elimizin arasına alalım, tefekkür edelim. İşte tefekkür zamanı. Evinde, o geniş evinde sana bolca zaman var. Düşün, taşın, hatalarına ağla. Yaptığın kusurlara ağla. Kullu beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun. İnsanoğlu hata eder. Tabiatında bu vardır. Ama önemli olan bu hatalarından hemen vazgeçebilmek, dönebilmek, tövbe ve istiğfar edebilmektir. Günahlarına, kusurlarına, hatalarına ağlayabilmektir. Gelin hatalarla, kusurlarla, günahlarla kararan kalbimizi gözyaşlarımızla tekrar temizleyelim, yıkayalım. Kıymetli kardeşlerim, Mevlana öyle diyor. Diyor ki, kıymetli kardeşlerim, Mevlana şöyle bir bak çevrene diyor. Nerede yeşillik ve bereket görüyorsun? Bil ki orası sulak arazidir. Eğer şu bedenimizin bereketli, verimli ve yemyeşil olmasını istiyorsak, şu topraktan yaratılan bedenimize gözyaşlarımızı akıtalım, tövbe edelim, günahlarımız için ağlayalım. Kurtuluşun o güzel reçetelerine hep birlikte sahip olarak, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel hadisinde ifade ettiği bu güzel hasletleri yerine getirerek mutlu bir hayata, kurtuluş diye ifade edilen o güzelliklere hep birlikte ulaşalım. Kıymetli kardeşlerim, Abdullah İbni Abbas oğlu Abdurrahman'a vasiyet ve tavsiyede bulunduğu zaman aynı şeyleri söylüyor. Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh'ın naklettiği o kurtuluş reçetesini, Peygamber Efendimiz'in o kurtuluş reçetesini oğlu Abdurrahman'a, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, bakın nasıl anlatıyor. Usike bi tekvallah. Bir rivayette ittaki rabbek. Rabbinden kork. Sana Rabbine karşı takva sahibi olmanı ve duyarlılık içinde, sorumluluk içinde bir hayat sürmeni talep ediyorum diyor. İkincisi de hadisimizin bu metninde geçmişti. Evine dön, evinde kal, günahlara girme, zühd hayatı yaşa ve mikropların yayılmasını engelle, günümüzün ifadesiyle evinde kal, evini geniş tut. Vemlik aleyke lisanek, diline de sahip çık. Vebki ala hatiyetik, günahlarına ağla diyor. Günahlarını tek tek zikret diyor. Vebki min zikre hatiyetik, günahlarını tek tek zikret. Ben şu hataları yaptım ya Rabbi, sen affedicisin, affı seversin, beni affet. Bunu lütfen evimizde boş kaldığımız zamanlarda, hani arşın gölgesinde gölgelenecek insanlar sayarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Boş mekanlarda, hiç kimsenin olmadığı yerlerde bir köşeye çekilerek gözyaşı döken insanlar
arşın

0: bölgesinde inşallah gölgeleneceklerdir. Dilimize sahip çıkacağız, elimize sahip çıkacağız, belimize sahip çıkacağız. Günah bataklıklarından dolayı günahlarımıza tövbe ve istiğfar edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günde 100 defa, bir rivayette 70 defa günahları için tövbe ederdi. Gelmiş geçmiş günahları bağışlanmış bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle davranmışsa ya biz ne yapabiliriz? Kıymetli kardeşlerim, Ukbe bin Amir'den nakledilen bu rivayetin uzunca bir metni var. Onu da anlatarak sözlerimi noktalamış olacağım. Aslında Ukbe bin Amir'den de bir başka sahabi Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh bu hadis-i şerifi nakletmiş. Yani şöyle rivayet: An Ebi Umame el-Bahili an Ukbe bin Amir'in radıyallahu anhuma kal, lakitu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem febtedetuhu فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştım. Ben hemen erken davranarak elinden tuttum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا نَجَاتُ الْمُؤْمِنِ. Ey Allah'ın peygamberi, müminin kurtuluşu nedir diye sordum. Efendimiz şu cevap verdiler: قال يَا اُكْبَ اُحْرُسْ لِسَانَكِ وَلْيَسَعْكِ بَيْتُكُ وَبْكِ عَلَى خَطِيَتِكِ. Dilinin bekçisi ol, diline sahip ol, evine sahip çık, evinde kal, evin senin için geniş olsun ve günahlarına ağla dedi. Sümme lakiyeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem febtedeeni feakaze biyedi. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla tekrar karşılaştık. Bu sefer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam erken davrandı ve benim elimden tuttu ve dedi ki: Ya Ukbe ibn Amir, ela uallimeke hayre selas suvar unzilet fit tevra vel incil ve Zebur ve Furkan-ı Azim. Dedi ki Ukbe bin Amir'e, sana Kur'an'da 3 önemli sure, en hayırlı sureyi haber vereyim mi? Her üçü de hem Tevrat'ta, hem İncil'de, hem Zebur'da, hem de Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Kultu bele, cealini Allahu fidak. Canım sana feda olsun, ben senin yolunda öleyim ey Allah'ın peygamberi. Evet söyle, nedir Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an'da o en hayırlı sure olarak geçen üç şey nedir? Üç sure nedir diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam: Kul huvallahu ahad, kul e'udhu bi rabbil felak, kul e'udhu bi rabbin nas demiştir. Evet, biz her gün felak, nas ve ihlas, yani muavvizat, Allah'a sığınma surelerini inşallah okuyalım. Zaten İhlas suresi Kur'an'ın 1/3 gibidir. 3 kez okuduğunuz zaman adeta Kur'an'ın tamamını okumuş kadar sevap kazanırsınız. Diğer ikisi ise muavizeteyn olarak bilinen ve Felak ve Nas sureleri de gerçekten çok önemli surelerdir. Bunları her gün, her gece okumaya gayret gösterelim. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor: Ya Ukbe, la tensahunne وَلَا تَبِتْ لَيْلَةً حَتَّى تَقْرَاهُنَّ. Sakın ha bunları unutma. Her gece mutlaka bunları okumadıkça uykuya dalma, yatma demiştir. Evet ve kıymetli kardeşlerim, Ukbe bin Amir el-Cuhni radıyallahu anh bu tavsiyeye uymuş. Geceleri uyumadan önce üçünü okuyarak ruhunu uyku alemine teslim etmiş. Rüyalar alemine teslim etmiştir. Bunları okumadan asla yatmamıştır. Gelin bizler de her gün yatağımıza yattığımızda Allah'a sığınalım. Çünkü uyuduğunuz zaman zaten uyku ölümün kardeşi. Bir nevi ölüme gitmiş gibi oluyorsunuz. Bu dünyadan elinizi, ayağınızı, eteğinizi çekiyorsunuz ve ayrı dünyalara gidiyorsunuz. Birçok rüyalar görüyorsunuz. Rüyanızda sizi yoranlar da oluyor, sizi sevindirenler de oluyor. Geliniz dilimize sahip çıkarak ve günahlarımıza ağlayarak muavizat sureleriyle o engin rüyalar alemine dalalım. Yüce Rabbimiz bizi, memleketimizi, ailemizi, İslam alemini, bu dünyada iyilik timsali olan insanları korusun, muhafaza etsin. Mühlet tanıdığı zalimleri ise yerle bir etsin. Çünkü o zalimler sebebiyle birçok mazlumun gözyaşı dökülmekte. Artık gözyaşı dökülmesin. Açlık, sefalet haberleri duymayalım. göç haberleriyle karşılaşmayalım. Herkes vatanında, evinde, barkında huzurla yaşasın. İşte bugünler tefekkür günleri. İşte bugünler geçmişe ağlamak, hatalarımıza, günahlarımıza ağlamak ama güzel bir gelecek kurma günüdür. Yüce Rabbimiz öyle söylüyor. Kim dininden yüz çevirirse Allah'ın sevdiği, Allah'ın da onları sevdiği yeni bir kavim yaratır. Biz böyle bir dönemde miyiz acaba? Yeni bir sürece mi giriyoruz? Allah-u Teala kendisini sevdiği, onların da Allah'ı seveceği yeni bir nesil mi yaratıyor acaba? Bu soruyu sormadan edemiyoruz. Çünkü zalim dünyadan herkes bıktı. Zalim dünyadaki zulmü gördükçe, zulme sessiz kalan yığınlar arttıkça artık bu dünyada yaşamanın çok ağır olduğunu düşünür olduk. Yerin altı yerin üstünden daha huzurlu oldu bugünlerde. Evet, işte o huzurlu günleri dünyanın üzerinde yaşatacak yeni nesillere sesleniyorum. Gelin, günahlarınıza ağlayın, dilinizi tutun, evinizi geniş tutun, sıhhat afiyet içinde huzurlu bir hayat sürün, ailenize, çoluk çocuğunuza sahip çıkın. Kalbini kırdığınız insanlardan özür dileyiniz, af dileyiniz. Siz onları affediniz. Affetmek büyüklüktür. Bağışlamak, affetmek evet Allah'a mahsustur. Ama sizler de kardeşlerinizi affederek bir büyüklük gösterin. Birbirimizi affederek, dargınlıklarımıza son vererek, birbirimizle artık şimdi kucaklaşamasak bile gönülden ellerimizi kalbimizin üzerine koyarak bütün sevgimizi, muhabbetimizi ve güzel sözlerimizi karşımızdaki insanlara yaymaya gayret gösterelim. Hepiniz sağlıcakla kalın, sıhhat afiyet içinde kalın. Allah her türlü beladan, musibetten, felaketten sizleri korusun, muhafaza etsin. Bizleri inşallah cennetine koyduğu, cemalini gösterdiği nebiler, şehitler, sıddıklar ve salihlerle birlikte eylesin. Allah'a emanet olunuz sevgili kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te. Ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir. Eğar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en

Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen, senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin

0: yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.
1: Temimet Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemin

0: işlerinde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

0: Şilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu.
1: Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince 2 rekat nafile namaz kılardı.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir, dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir, buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılardık.

0: Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz. Ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır. Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz.
1: Resulullah'ı öldürmeyi kastettiğiniz için onunla yapmış olduğunuz anlaşma hükümsüzdür. Artık ya Medine'yi terk edersiniz ya da üzerinize yürürüz. 10 gün süreniz var. 10 günün sonunda buralarda kimi görürsek boynunu vururuz.
2: Muhammed'e git ve ona şöyle de. Evlerimizi ve topraklarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. Elinden geleni yapsın.
3: 76. bölüm.
4: Yahudilerin habercisi Mescid-i Nebevi'ye ulaşmıştı.
3: Ey Allah'ın Resulü, Nadir oğullarından haber geldi.
5: Ne diyorlar?
3: Şehri terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Elinizden geleni yapın diye de meydan okuyorlar.
2: Allahu Ekber. Bu nasıl olabilir?
4: Peygamberimiz bunu duyunca Yahudiler bize alenen savaş ilan ettiler dedi.
6: Bu cesareti gösterebildiklerine göre güvendikleri birileri var.
3: Kurayza oğulları ve Gatafan'dan destek bekliyorlardır. Bugüne kadar hep birbirlerini koruyup kolladılar.
2: Nasıl olur?
7: Dün nazil olan ayetlerde münafıkların da onlara destek olduğu söyleniyordu. Allah şöyle buyuruyor. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarına dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir.
8: Medine'den kim buna cesaret edebilir?
6: Allah aramızdaki münafıkları çok iyi bilmektedir. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Ya Resulallah, ne emredersiniz?
4: Peygamberimiz derhal bir ordu toplanmasını emretti ve sancağı Hazreti Ali'ye vererek şehrin güneyindeki Nadir oğulları semtine hareket etti. Müslümanlar o gün öğle namazını Yahudilerin sığındığı kalenin yakınında terk edilmiş bir avluda kıldılar. Yahudiler düşmanlarının bu kadar kısa sürede gelmiş olmasına şaşırmışlardı. Surlar okçular tarafından tutulmuştu. Ayrıca pek çok da taş yığmışlardı.
2: Beklediğimizden erken geldiler.
9: Evet, neyse ki hazırlığımızı tamamlamıştık.
2: Kendi başımıza bu kuşatmadan kurtulmamız imkansız.
9: Yarın gün ağarmadan Abdullah bin Übey'in birlikleriyle Kurayza Yahudileri burada olacak. Merak etme.
2: Umarım öyle olur.
4: Günler geçtiği halde Yahudilere hala destek gelmemişti. Bu arada İslam ordusu çeşitli sebeplerle gelemeyen insanların katılımıyla sürekli kalabalıklaşıyordu.
2: Günler geçti. Hala gelen yok. Gatafan destek gönderecekti. Kurayza ve İbni Übey de.
9: Bize söz vermişlerdi.
2: Onlara güvenmemeliydik.
10: En ufak bir yardım işareti yok. Dış dünyadan tamamen koptuk. Dayanamayacağız.
2: Lanet olsun. Lanet!
4: Artık yardım ümitleri tamamen kesilmişti. Müslümanların da kararlılıkları ortadaydı. Yahudilerin bu şekilde dayanmaları imkansızdı.
9: Ne yapacağız?
2: Muhammed'e teslim olacağımıza dair haber göndereceğiz.
9: Ama?
2: Ama ne? Ne yapabiliriz?

0: Başka çaremiz mi var?
1: Dua edin de Muhammed mallarımızı götürmeye izin versin. Gördünüz mü? Bakın Muhammed mallarımızı götürmemize sıcak bakmıyor. Bir kere daha teklif edeceğim. Umarım kabul eder. Evet. Beklediğimiz haber geldi. O şöyle demiş. Topraklarınızı terk edin. Silahlarınız ve zırhlarınız hariç develerinizin taşıyabileceği kadar ne istiyorsanız götürün.
2: Haber verin. Herkes yarım bıraktığı göç hazırlığını tamamlasın.
3: Nadir oğulları hazır olunca Suriye'ye doğru yola çıktılar. Medine pazarının içinden tek bir sıra halinde geçen develerin ihtişamı şaşılacak şekildeydi. Nadir oğullarının zengin olduğu bilinirdi ama bugüne kadar insanlar sadece bunun küçük bir kısmına şahit olmuşlardı. Yahudiler evlerinin kapılarını bile develere yüklemişler, artlarında bıraktıkları evleri de tahrip etmişlerdi. Bir kısmı Suriye'ye yerleşti, bir kısmı ise Hayber'e. Terk edilen evlerse Müslümanlardan evi olmayanlara dağıtıldı. Bu sırada Peygamberimizin kuzenlerinden Ebu Seleme, Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın nüksetmesi sonucunda vefat etti. Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme, İslam'ı ilk kabul eden muhacirlerdendi. Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Peygamberimiz vefat haberini alınca hemen Ebu Seleme'nin evine gitti. Ebu Seleme vefat ettiğinde gözleri tavana dikilmişti. Peygamberimiz yanına girince gözlerini kapattı. Cenazenin başında ağlayan kadınlara da şöyle dedi. Siz kendinize hayırdan başka dua etmeyiniz. Çünkü melekler ölünün yanında bulunur ve ölü sahiplerinin dualarına amin der. Allah'ım kabrinde ona genişlik ver ve orada kendisini nurlandır. Onun nurunu çoğalt, günahını bağışla. Allah'ım onun derecesini hidayete erdirilenler içinde yükselt. Ey alemlerin Rabbi, bizim günahlarımızı da onun günahlarını da bağışla.
4: Amin. Amin.
3: Araplar arasında eskiden beri içki kullanımı oldukça yaygındı. Hurmadan, yaş ve kuru üzüme, tahıldan bala kadar pek çok gıda maddesinden içki yapılmaktaydı. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde içki henüz haram kılınmamıştı. Resulullah ile sahabeden bazıları zararlı olduğunu bildikleri için sarhoş edici içecekleri içmezlerdi. Ancak hakkında herhangi bir yasak olmadığı için bazı Müslümanlar içki içme alışkanlıklarını sürdürmekteydiler. Bu durum kendilerini rahatsız ediyordu. Peygamberimize gelip içki içmenin hükmünü sordular.
5: Ya Resulallah, içki hakkında bir hüküm yok. Senin bunu ağzına koymadığını biliyoruz. Ama haram da demiyorsun. Rabbine dua etsen de bize bunun hükmünü bildirse.
3: Hazreti Ömer pek çok kişinin aklına takılan soruyu dillendirmişti. Kısa süre içinde bir ayeti kerime nazil oldu. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlar da hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.
5: Halk bu ayette bir ruhsat olduğunu düşünüyor. Bir kısmı içkiyi bıraktı, bir kısmı ise içmeye devam ediyor. Allah'ım! İçki hakkında bize kesin bir beyanda bulun.
3: Bir müddet sonra Nisa suresinin 43. ayeti nazil oldu. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Namaz müminler için çok önemliydi. Dolayısıyla içki içenlerin sayısı daha da azaldı. Ama tamamen terk edilmedi. Hazreti Ömer ısrarla kesin bir hüküm vermesi için Allah'a dua ediyordu. En sonunda Maide suresinin 90 ve 91. ayetleri nazil oldu. Bunu haber alan Hazreti Ömer

0: Müslümanlara bunu duyurdu.
1: Ey Müslümanlar, dinleyin. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
2: Sen emredersin de biz itaat etmez miyiz ya Rab? Vazgeçtik.
3: Vazgeçtik
4: ya Rabbi.
5: Vallahi şu andan sonra boğazımdan bir damla içki geçmeyecek. Ama aklıma takılan bir şey var. Allah'ın haram kıldığı bu şeyi kullanan ve kullanırken ölen kardeşlerimizin durumu ne olacak?
1: Haram kılınmadan önce yapılanları Allah affetmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle diyor. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever.
0: Bir münadi şehrin sokaklarında gezerek içkinin yasaklandığını insanlara bildirecek.
6: Oğlum Enes.
7: Geldim baba.
6: Birazdan misafirlerimiz gelecek. Onlara ikram etmek için içki ve hurma hazırlar mısın?
7: Hı hı. Tabii baba. Hangi küpten alayım?
6: Sağdakinden al. O daha iyi.
7: Peki.
6: Heh, işte geldiler. Sen hazırlığı yap. Birazdan getiririz.
7: Tamam.
6: Buyurun, hoş geldiniz.
7: Bitti sayılır. Hurmaları da koyarsam hazır.
8: Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır.
7: Ha? Bir ses mi duydum? Hemen gidip bakayım dışarı.
8: Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır.
7: Baba! Gelir misin?
6: Ne oldu Enes?
7: Resulullah'ın münadisi sokakta sarhoşluk veren her şeyin yasaklandığını söylüyor.
6: Öyle mi?
7: Evet. Önce tam olarak ne dediğini anlayamadım. Dışarı çıkınca emin oldum.
6: O zaman yardım et de şu testileri boşaltın. Bundan sonra içki hanemizde bulunmasın. Hadi devirin testileri.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

0: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
0: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü! Bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün.

0: üstünde Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi, bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları Yüce Yaratıcı'nın emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak

koşmayan kimseye azap etmemesidir buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi dedim. Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler buyurdu.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldım.

İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi, insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminden başkasıyla arkadaşlık yapma. Yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Selman'ın radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüz

gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse, annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi.

0: Sad bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sad, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sad bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi: "Sana müjdeler olsun Sad. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sad bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sad bin Ubade hakkında şöyle dedi: "Ey Allah'ın elçisi, Sad İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.
2: Cahiliye Arapları yıldızların kendi hayatları üzerinde tesirleri olduğuna inanmışlardı. Onların yıldızlarla ilgili bu anlayışı akıl yapılarında var olan büyücülük ve falcılık inancının bir parçasıydı. Gerçekte Allah'ın kainat ayetleri durumunda olan gök cisimlerini falcılığın bir parçası seviyesine indirgemiş olan bu insanlar aynı uğursuzluk inancı ekseninde daha pek çok hurafe ortaya koymuşlardı.
3: Söyleyin bana, dediklerimde bir yanlış var mı?
4: Doğru söylüyorsun.
5: Haklısın.
3: Peki Muhammed ne yapmaya çalışıyor? Ha, bildiklerimizi atalarımızdan öğrenmedik mi? Gökyüzünde gözlerimizle görmedik mi? Yıldızlar istedikleri zaman yağmur yağdırmıyor mu? Söyleyin bana.
4: Evet, yağdırıyorlar.
5: Evet, öyle.
3: Peki bu gökyüzündeki yıldızlar istedikleri zaman insanları cezalandırmıyor mu?
4: Cezalandırırlar. Hem de öyle bir cezalandırırlar ki...
5: Yeter ki istesinler.
3: Her şeyimizi elimizden almaya çalışıyor Muhammed. Her şeyimizi, tüm bildiklerimizi, gökyüzüne baktığımızda gördüklerimizi...
4: Hepsinin hurafe olduğunu söylüyor.
3: Ne demek hurafe? Biz bir kuşun uçarken sağ ya da sol yana yatışından başımıza ne tür bir uğursuzluğun geleceğini anlarız.
4: Evet, kesinlikle öyle. Hastalıkların ve felaketlerin cinlerden geldiğini de biliriz.
5: Evet ama Muhammed kutsal cinlerden de korkmuyor ki.
3: Hepsini reddediyor, hepsini.
4: Evet, öldürülen bir insanın intikamı alınıncaya kadar kendi mezarı başında bir baykuş olup beklediğine de inanmıyor.
5: Ona kalırsa bizi hasta eden şey karnımızdaki yılanlar da değilmiş.
4: Ya neymiş o zaman?
5: Yılanlar değilmiş ve tedavi edilebilirmiş.
3: Muhammed bütün bilgeliğimizi yok sayıyor.
2: Bu hurafeler toplumun sağlıklı düşünmesine engelliyor ve insanların ilahi hakikati görmelerini zorlaştırıyordu. Allah'ın kutlu elçisi onları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuşturacak reçeteyi sunuyordu. Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir. Ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir, diyordu.
0: Hadislerin hikayeleri.
6: hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin. Safalar getirdin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

0: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir. Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur.
1: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık,

0: görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy-sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm, kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
2: Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında Zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve Zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar. Ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır. Buyurur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necitli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu. Sahabi Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi'den Es-Sülemi de denir, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helak eden şu 7 günahtan sakının, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir, diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi tenaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
2: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerle onu anlamak az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Toplum içinde mümince yaşam. Berâ bin Azib şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminin mümin üzerinde altı hak.

gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir. Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin, o kötülüğe karşı tavır koysun. Bu da imanın asgari gereğidir. Huzeyfe bin Yeman'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız, ya da Allah size bir ceza gönderir de ona dua edersiniz ama o duanıza karşılık vermez. Ubeydullah bin Cerir'in babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Aralarında günahlar işlenip durduğu halde bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeye muktedirken bunu yapmayan topluluğun hepsine birden Yüce Allah azap verir. Vasile bin Eskan'ın kızı babasını şöyle derken işittiğini anlatıyor. Hazreti Peygamber'e ya Resulallah ırkçılık nedir diye sordum. Şöyle buyurdu. Zalim de olsa kendi kavmine arka çıkmandır. Cündep bin Abdullah el-Beceli'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim ırkçılık propagandası yaparak veya ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Cübeyr bin Mut'im'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra, "Bu yaptığın nedir?" dedim. O da, "Peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı." dedi.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.

Arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: أبو أمامة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye

radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz."

ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır.

verdi. Boyu pek de uzun olmamakla birlikte cömertliği ve ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesiyle meşhur olan bu hanımın vefatıyla anlaşıldı ki kolu en uzun olan en çok sadaka veren demekti.

Zeynep binti Cahş, Allah Resulü'nün halası Ümeyme'nin kızıydı. Hazreti Peygamber onu köreyken azat ederek evlat edindiği Zeyd bin Harise ile evlendirmek istemişti. Toplum içerisinde saygın bir konumda olan Kureyş kabilesinin en seçkin ailelerinden birine mensup Zeynep binti Cahş, bu teklife sıcak bakmasa da o sıralarda nazil olan Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur ayeti doğrultusunda Resulullah'a karşı gelmek istememiş ve Zeyd radıyallahu anh ile evlenmeyi kabul etmişti. Cahiliye adetlerinde hür bir kişi azat edilmiş bile olsa köle statüsünde olan biriyle evlenemezdi. Dolayısıyla bu evlilik hür ve köle ayrımına odaklanmış cahiliye anlayışına darbe vuran önemli bir olaydı. Fakat zaman içerisinde iki genç arasında çıkan anlaşmazlıklar had safhaya ulaştı. Resulullah'ın barış tavsiyeleri artık sonuç vermiyordu ve sonunda boşanma yoluna gidildi. Resulullah'ın takdiri karşısında kendi tercihinden vazgeçen, ancak bu birliktelikte huzur bulamayan Zeynep binti Cahş'a müjde olacak haber vahiy ile geldi. Biz onu, Zeynep'i sana nikahladık ki, evlatlıkları kadınlarıyla ilişkilerini kestiğinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Bu ayetle Zeyd bin Harise'den ayrılan Zeynep radıyallahu anha, Resulullah'a eş olmakla kalmıyor, müminlerin anneleri arasında eşsiz bir konumu haiz bulunuyordu. Evlilikleri boyunca bu hususu dile getiren Zeynep radıyallahu anha, sizleri Hazreti Peygamber'le kendi aileleriniz evlendirdi. Beni ise 7 kat göklerin ötesinden Yüce Allah evlendirdi sözleriyle Hazreti Peygamber'in diğer eşlerine karşı övünürdü. Zeynep'in ilk evliliği gibi bu ikinci evliliği de inananlar için bir mesaj niteliğindeydi. Zira Yüce Allah, elçisine Zeynep binti Cahş'ı nikahlayarak cahiliye toplumunda mevcut evlatlıkların boşadığı hanımla evlenememe adetini kaldırdığını ilan ediyordu. İbadete düşkünlüğü ve hayır işlerindeki gayretleriyle ön plana çıkan Zeynep binti Cahş, Hazreti Peygamber'in en sevdiği hanımlarındandı. Deri tabaklama, deri dikme ve boncuk dizme gibi işler yapar, kazandığı parayı Allah yolunda harcardı. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında kendisine tahsis ettiği gelirin tamamını yoksullara dağıtmıştı. Resulullah'ın diğer hanımları da onun bu yönünü takdir ederdi. Vefatının ardından Ümmü Seleme validemiz onun hakkında şöyle demişti. Zeynep saliha bir hanımdı. Gece namazı kılar, çok oruç tutardı. El işi yapar ve ondan elde ettiğinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtırdı. Onun vefat haberini alan Hazreti Ayşe ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti. Övgüye layık, ibadetine düşkün, yetim ve dulların sığınağıydı. Bu güzel özellikleriyle Resulullah'ın nazarında özel bir yeri olan Zeynep validemiz, vefatından sonra da ona en çabuk kavuşan eşi oldu.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Sehl ibn Sa'd'in radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.''

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki: Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah,

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

0: إنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: أبو سعيد رافي بن معلى رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler ya Resulallah bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir: ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.
1: عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
0: Cebele bin Sühaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı? Diye sordum. Şöyle cevap verdi. Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi. Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

Yani bir şu halime bak. Nasıl ki bahrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu antıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale, nurun ya Resulallah?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية لمسلم مساجدنا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
1: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Ayşe'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.
0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: سهل بن سعد şöyle anlatıyor: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun, buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
2: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل فنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي. قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de "Yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar" derler. Allah Teala "Benden ne istiyorlar?" "Cennetini istiyorlar." "Cennetimi gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, görmediler." "Cenneti görselerdi ne yaparlardı?" "Senden güvenceni isterlerdi." "Benden neden dolayı güvence isterlerdi?" "Ateşinden ya Rabbi." "Ateşimi gördüler mi?" "Hayır, görmediler." "Ateşimi görselerdi ne yaparlardı?" "Senden bağışlanma dilerlerdi." Bunun üzerine Yüce Allah, "Ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim" buyurur. Bunun üzerine melekler, "Ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu" derler. Bunun üzerine Yüce Allah, "Onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz" buyurur.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır, buyurdu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
0: عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
1: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
1: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş'te ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize çevirmeyelim ki?
2: Muhammed'i öldürelim mi diyorsun?
1: Evet, bunu biz de istemiyor muyuz?
3: İstiyoruz tabii ki.
4: Onun ortadan kaldırılması şehrimize huzur getirir.
5: Zaten ona dur demezsek sonumuz Medine'den sürülen diğer Yahudilere benzeyecek.
6: Bugüne kadar kabul etmediğiniz bir gerçek var. Tevrat'ta özellikleri yazılı olan son peygamberi hatırlayın. Siz onun Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz. Ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır. Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz.